Dilim damağım ne kadar kurursa kurusun, öpüşlere aşık oldum diye damla damla baldıran zehrine batırıp suyu parmak uçlarımla dudaklarıma sürdüm. Şehirlerin titrek lambalarını söndürdüm bu gece. Sana kavuşma tarihim, tenime batan toplu iğne acıları, mecbur kaldığın yolculukların, zamana gömdüğüm kanadı kırık kuşlar gibiyim şimdi. İpini boynuma geçirdiğim, karanlıklara koşan sonsuzluğumsun yani. Ben beni öldürmeden yokluğunda öldüm. Ben beni öldürmeden öldüm.

ansızın içini açtın, yapma dedim, yaptın gönül.

Viyana FM. İnternetin olduğu her yerde, kesintisiz, seni. Viyana FM. Viyana FM.

kalmadı demek ki sana bile sabrım. Kararların yordu ve şu ön yargı. Bir bildiğim yok ya da bir farkım. Bu benim dünyaya tavrım.

그렇게 부탁을 해주신다.

0: iki tek atmak haram. Gitmek istesem buradan, cebimde yok bilet param. Gözlerin emleniyor bana bakan aşıkların. Bu nasıl bir derse kendi kendine.
1: Yandı sigara, sen bizim ev kira, kalbim açık yara, aldım sütten.

bizi iki tek atmak haram. Gitmek istesem buradan, cebimde yok bilet param. Gözlerin emreniyor, bana bakan aşıklarım. Bu nasıl bir dertse kendi kendine

0: Biyonev'den. Şimdi haberler. Şekersiz ve kalorisiz vegan içecek Pindrinks haberleri sunar. Viyana FM Haber. Viyana'da zorunlu yaz okulu başlıyor. Viyana'da 2026 yaz okulu 24 Ağustos'ta başlıyor. Yaklaşık 15.900 öğrenci kent genelindeki 101 noktada 2 hafta boyunca eğitim görecek. Bu yıl ilk kez Almanca seviyesi yetersiz olan bazı öğrenciler için yaz okuluna katılım zorunlu olacak. Avrupa'da tren seyahatleri tek biletle kolaylaşacak. Avrupa Birliği, farklı ülkeler ve demiryolu şirketleri arasındaki tren yolculuklarını kolaylaştırmak için yeni bir düzenleme hazırladı. Yeni sistemle yolcuların farklı şirketlere ait tren seferlerini tek platformdan karşılaştırıp satın alabilmesi ve çoklu yolcularda tek bilet kullanabilmesi hedefleniyor. Düzenlemenin yürürlüğe girmesi için Avrupa Parlamentosu ve AB ülkelerin onayı gerekiyor. Viyana'yı dolu ve şiddetli yağış vurdu. Uzun süren sıcak ve kurak havanın ardından Viyana'da şiddetli yağmur ve dolu etkili oldu. Bazı bölgelerde dolu taneleri 3 santimetreye ulaşırken yolları su bastı ve bazı araçlar alt geçitlerde mahsur kaldı. İtfaiye kent genelinde çok sayıda olaya müdahale etti. Yardım ekiplerini engelleyenlere ağır ceza geliyor. Avusturya'da kaza ve acil durumlarda polis, ambulans veya itfaiye ekiplerinin çalışmasını engelleyenlere verilen cezalar artırılıyor. Yeni düzenleme ile olay yerinde görüntü çekmek amacıyla ekiplerin çalışmalarını engelleyen, kalabalık oluşturan veya ekiplerin işini zorlaştıran kişilere 750 euroya kadar para cezası verilebilecek. Wien Enerji ödeme sistemini geliştiriyor. Wien Enerji merkezi ısıtma faturalarında ödeme sistemini değiştiriyor. Yeni uygulamayla yıllık ısıtma giderleri 6 yerine 10 taksite kadar bölünebilecek. Yeni sisteme geçiş otomatik yapılacak ve müşterilerin ayrıca başvurmasına gerek olmayacak. İltica başvuruları rekor seviyede düştü. Avusturya'da ilk iltica başvuruları son 10 yılın en düşük seviyesine geriledi. İçişleri Bakanlığı verilerine göre Temmuz 2026'da yalnızca 244 kişi ilk iltica başvurusu yaptı. Geçen yılın aynı ayında bu sayı 697 idi. İlk ve tekrar başvurularla birlikte ise Temmuz ayında toplam 840 iltica başvurusu kaydedildi. Ocak-Temmuz döneminde toplam başvuru sayısı 5743 olurken geçen yıl aynı dönemde bu rakam 10.442 olarak kayıtlara geçmişti. Türkiye'nin nüfusu açıklandı. Türkiye'nin nüfusu 1 Temmuz 2026 itibarıyla 86.320.602 kişiye ulaştı. TÜİK verilerine göre nüfus yılın ilk 6 ayında yaklaşık 228 bin kişi arttı. Nüfusun %50,1'ini erkekler, %49,99'unu kadınlar oluşturuyor. Avusturya'da başörtüsü yasağı yürürlüğe giriyor. Avusturya'da yeni eğitim yılıyla birlikte okullarda 14 yaşından küçük kız öğrencilerinin başörtüsü takmasını yasaklayan düzenleme uygulanmaya başlayacak. Yeni kurallara göre yasağın ihlal edilmesi durumunda ilk aşamada okul yönetimi aileyle görüşecek, sürece müdahale edecek. 5. belgelenmiş ihlalin ardından durumun yetkili makamlara bildirilmesi gerekecek. Kurallara uymayan ailelere 150 ile 800 euro arasında idari para cezası uygulanabilecek. Türkiye'de öğretmenlere önlük zorunluluğu getirildi. Türkiye'de 2026-27 eğitim öğretim yılında öğretmenler ve eğitim çalışanları için önlük uygulaması zorunlu hale getirildi. Milli Eğitim Bakanlığı'nın genelgesine göre uygulamanın takibi il ve ilçe Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından yapılacak. Viyana'da musluk suyuna zam geliyor. Viyana Belediyesi tarafından su, kanalizasyon ve çöp ücretleri Ocak 2027'den itibaren %4,6 artırılması planlanıyor. Zamla birlikte içme suyunun metreküp fiyatı 10 sent artacak. Yeni ücretlerin 2027 yılının başından itibaren geçerli olması bekleniyor. Türkiye akıllı telefon üretecek. Aselsan, Türk Telekom ve TTT İnovasyon yerli akıllı telefon geliştirmek için çalışmalarını sürdürüyor. İlk modellerin 2027'nin ilk çeyreğinde tanıtılması hedefleniyor. Telefonlarda yerli yazılım, uydu bağlantısı ve yüksek güvenlikli haberleşme özelliklerinin bulunması planlanıyor. Viyana'da park denetimleri ScanCare ile yapılacak. Viyana'da açık park denetimleri dijitalleşiyor. Test edilen ScanCare araçları, üzerlerindeki sensörlerle park halindeki araçların plakalarını okuyarak geçerli park pikel veya dijital park kaydı olup olmadığını kontrol edecek. Sistemin 2026 sonundan itibaren düzenli olarak kullanılması planlanıyor. Olası ihlallerde ceza otomatik kesilmeyecek, son kontrol yine görevli personel tarafından yapılacak. 20 yaşındaki genç boğularak hayatını kaybetti. Burgenland eyaletindeki Neufelder Gölü'nde 20 yaşındaki bir genç boğularak hayatını kaybetti. Yaklaşık 6 ila 8 metre derinlikten çıkarılan genç yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Lobau Tüneli için süreç devam ediyor. Viyana'da uzun süredir yapımı tartışılan Lobau Tünel projesi için hukuki süreç devam ediyor. S1 çevre yolunun parçası olan tünelin Viyana'nın yoğun trafiğini ve özellikle A23 Zütos-Tangente'yi rahatlatması hedefleniyor. Avusturya'da satın alma gücü artıyor. Avusturya'da kişi başına düşen satın alma gücü son yıllarda yükselişini sürdürüyor. Son verilere göre Salzburg ülke genelinde ilk sırada yer alırken Aşağı Avusturya ikinci sırada bulunuyor. Çocukların kavgasına anneler karıştı. Viyana'nın 16. bölgesindeki bir parkta çocuklar arasında başlayan tartışma annelerin de dahil olmasıyla kavgaya dönüştü. Süpürge ve çocuk bisikletinin de kullanıldığı kavgada 7 kişi hafif yaralandı. Avusturya'da okullarda uzaklaştırmalar arttı. Avusturya'da 2025-26 eğitim yılında 2440 öğrenci çeşitli nedenlerle geçici olarak okuldan uzaklaştırıldı. Bu sayı önceki yıl 2187 olarak kaydedilmişti. Şiddet, tehdit veya mala zarar verme gibi olaylarda öğrenciler 4 haftaya kadar okuldan uzaklaştırılabiliyor. En fazla vaka Viyana'da görülürken ilkokullarda 534 öğrenciye uzaklaştırma uygulandı. Viyana'da elektrikli araç şarj ağı genişliyor. Başkent Viyana'da elektrikli araç kullanımının artmasıyla birlikte şarj altyapısı da genişletiliyor. Şehir genelinde önümüzdeki yıllarda 1000 yeni halka açık şarj noktası kurulacak. Yeni yatırımlarla sokaklardaki mevcut şarj ağının yaklaşık 2 katına çıkarılması planlanıyor. Ayrıca 10 yeni hızlı şarj parkı kurulacak. Linz'de Legionella salgınında 3 kişi öldü. Yukarı Avusturya eyaletinin Linz kentinde görülen Legionella salgınında vaka sayısı 26'ya yükseldi. Hastalığa yakalanan 3 kişi hayatını kaybetti. Bazı soğutma kulelerinde hastalık tespit edilerek dezenfeksiyon yapılırken salgının kesin kaynağı henüz belirlenemedi. Avusturya'da yabancı plakalı araçlara sıkı denetim. Avusturya'da yabancı plakalı araçlara yönelik denetimler artırıldı. Mali polis ve vergi dairesi ekipleri ülke genelinde 921 aracı kontrol etti. Yapılan kontrollerde Avusturya'da yaşadığı halde aracını yabancı plakayla kullanan ve ödemesi gereken vergileri ödemediği belirlenen sürücüler tespit edildi. Şimdiye kadar 210 araç için toplam yaklaşık 1 milyon euro vergi çıkarıldı. Yaklaşık 100 araçla ilgili incelemeler ise devam ediyor. Kontrollerde ayrıca vergi borçları, sigortasız işçi çalıştırma ve çalışma izni eksiklikleri de tespit edildi. Viyana'da bulutlu ve sıcak bir gün olacak. Viyana ve çevresinde bugün havanın bulutlu ve sıcak olması bekleniyor. Gün içinde sıcaklığın 28 dereceye kadar çıkacağı tahmin edilirken, akşam saatlerinde bazı bölgelerde yağmur bekleniyor. Beşiktaş tur kapısını araladı. Beşiktaş, Avrupa Ligi playoff turu ilk maçında Litvanya temsilcisi Žalgirisi sahasında 3-0 mağlup etti. Siyah beyazlılar bu sonuçla rövanş öncesinde büyük avantajı elde etti. Trabzonspor turu rövanşa bıraktı. Trabzonspor Avrupa Ligi playoff turu ilk maçında sahasında Macaristan temsilcisi Ferencvaros'a 1-0 mağlup oldu. Bordo Maviller tur şansını rövanş karşılaşmasına bıraktı.
1: Şekersiz ve kalorisiz vegan içecek Pindrinks haberleri sundu.
2: Viyana FM haber. Viyana FM. Gurbette.

Oley, başlıyoruz. Efendim Yan FM'desiniz, Keyfi Keder programındasınız. Ve ben Özlem Ayral ve siz değerli yol arkadaşlarım. Hazır mısınız? Başlıyoruz.

başlıyoruz. Evet, haftanın son programındayız ve öyle ya da böyle bir haftayı daha devirdik. Allah Allah, Allah Allah. Artık gerçekten de yoruldum. Şeyden yoruldum. Ya zaman ne hızlı geçiyor demekten yoruldum. Artık kabullenmek lazım. Özellikle belli bir yaştan sonra şunu kabullenmek lazım. Zaman dediğimiz şey peşinden koşulan bir şey değil. Ne bileyim, hızlı geçiyor falan diyoruz da bırakın onları da ya. Bir kenara bırakın, hiç düşünmeyin. İçinde bulunduğumuz an, şu an. Bir hafta geçmiş, aylar geçmiş, yıllar geçmiş. O geçmiş, bu geçmiş. Kimler gelmiş, kimler gitmiş. O yüzden de onlar miş miş miş. Şu an. İyi miyiz? Bence iyiyiz.

0: böyle güzeliz.
1: Öncelikle her zaman yaptığımız gibi program sponsorlarımıza bir teşekkür edelim. Efendim, ses ayarlarımız iyi mi? Valla teknik problemim hala devam ediyor. Bugün programın en başında söyleyeyim. Haftayı bu şekilde biraz ben burada tetikte kapattık, kapatmak üzereyiz ya da daha var vaktimiz gibi cümleler kuruyoruz ama öyle ya da böyle aksilikler de oluyor. Bugün de programın en başına söyleyeyim, aksiliğimiz devam ediyor aslında ama ben gerekeni yapmaya çalışıyorum. En güzel program, en güzel yolculuk, en güzellerinden bir tanesi bu yolculuğumuz olsun. Evet, sponsorlarımıza teşekkür edelim. 22. Viyana'da da hizmet veren Nova Süpermarket'e bol bereketli, bol hareketli, bol müşterili bir gün, günler ve yaşam diliyorum. Ve sağlıklı içeceğimiz hala alamadım bu arada. Pin Drinks'e çok teşekkür ediyorum. Sıfır şeker, efendim içerisine katkı yok. Bir de sıcak yaz günlerinde gerçekten de benim yol arkadaşım oldu. Ve Pin Drinks'i de Viyana ile buluşturan radyoma, Viyana FM'e teşekkür ediyorum. Kısa bir reklam aramız var, lütfen kapatmayın. Mesajlarınızı bekliyorum.
2: Nova Süpermarket. Viyana'da alışveriş artık sadece ihtiyaç değil, bir keyif.
3: 22. bölgede yer alan Nova Süpermarket'te her hafta sizi bekleyen muhteşem indirimler ve kaçırılmayacak fırsatlar var.
2: Günlük taze et, tavuk ve balık ürünlerinden, dalından yeni kopmuş sebze ve meyvelere, kuru gıdadan bakliyata, dondurulmuş ürünlerden temizlik malzemelerine kadar aradığınız her şey tek çatı altında.
3: Kaliteden ödün vermeden, bütçenizi yormayan alışverişin adresi belli. Nova Süpermarket. Adres: Donaufelder Strasse, 177A, 22. Viyana.
2: Fırsatları kaçırmayın, bu hafta uğramadan geçmeyin.
3: Nova Süpermarket.
4: Hayat enerjisini bazen bir melodide, bazen de bir yudumda bulur insan. Pin Drinks katkısız, sıfır şeker, tamamen sağlıklı ve %100 yerli içecekleriyle fark yaratıyor. Her yudumda doğallık, her damlada tazelik sunuyor. Pin Drinks sadece bir içecek değil, günün ritmini belirleyen doğal bir enerji kaynağı. Modern yaşamın hızlı temposunda bile doğallıktan vazgeçmeyenlerin markası. Pin Drinks, bilinçli bir tercih. Gün boyu tazelik, enerji ve sağlık arayanlar için Pin Drinks, hayatın doğallığını yudumlatıyor. Teşekkürler Pin Drinks, enerjimizi yüksek tutan en tatlı destekçimiz oldun.
5: Teşekkürler Pin Drinks, enerjimizi yüksek tutan en tatlı destekçimiz oldun.
1: Oy! Evet, takvim yaprağımız 21 Ağustos 2026'yı gösteriyor. Aha da Ağustos'un sonlarına yaklaştık. En sevdiğim aylar geliyor. Eylül, Ekim, Kasım. Combo çok severim.
6: Aynı göğün altında, aynı yoldan geçeriz, düşsek bile.
1: Evet, kimler bizlerle birlikte? Sevgili Ayten'in mesajını görüyorum. Tamer bugün yok bu arada.
6: Bir söz olur.
1: Cevat'ın mesajını görüyorum. Arda'nın mesajını görüyorum. Esin merhaba. Ayşe. Aha. Ya gerçekten mi? Ispartalı Ayşe. Beni düğüne davet etmek. Düğüne. Sence gelir miyim? Evet efendim, bugün ne yapacağız? Malumunuz aslında mottolarımızı tekrar ediyoruz ama bugün mottoya falan girmeyeceğim, o işe girmeyeceğim. Şöyle biraz toparlanalım istiyorum çünkü malumunuz tatilde olanlar yavaş yavaş dönmeye başladılar. Yeni sezonda böyle toparlanmış bir şekildeyken mottolarımıza kaldığımız yerden devam edeceğiz ama bugün çok şey bir sorun var. Yani aslında hepimizin böyle bir tarafını gıcıklayan, gıdıklayan ya da bir tarafına acı gelen, bir tarafına dedirten bir sorun var. Bu sorunun peşine düşeceğiz hep birlikte. Valla hep birlikte.
6: Adımlar aynı ritimde, gönüller aynı.
1: Artı 43 660 130 19 79 WhatsApp mesaj hattımız. Mesajlarınızı her programda olduğu gibi bu programda da heyecanla, merakla bekliyorum. Yani yazamıyorum, şu anda müsait değilim diyenler olabilir. Seyir halinde olan dostlarımıza güzel mesafeler. Efendim, iş yerlerinden kaçak göçek dinleyenler var biliyorum. Allah kolaylık versin diyorum. Bunun dışında evlerinden beni dinleyen dostlarım için biliyorsunuz bir hayalim var. İnşallah işler güçler bitmiştir. Ayaklar uzatılmıştır. Böyle sakin sakin programda benimle birlikte olmaya adaysınızdır diye hayal ediyorum. Ama bu hayalim bu zamanlar için birazcık ütopik bir hayal, farkındayım ama olsun. Hayal etmek güzeldir. En azından beleş be. Hayal et yani. Olmasa da olur. Hayal etmek güzeldir. Güzeldir.

0: Keyfe Keder programını dinliyorsunuz.
1: Özlem Ayral'la Keyfe Keder.

0: Evet, Yeditepe'li şehir İstanbul'a sevgiler, selamlar göndererek mesajlarınıza başlayıverem gari. Aytancığım merhaba, hoş geldin, sefalar getirdin. Merhaba, merhaba Nur Kokulu Cumalar ablacığım, umarım iyisindir. Umarım bilgisayarım bugün problem çıkarmaz. Çıkaracak çünkü artık arızaya geçti. Ama böyle parmağım portun üzerinde böyle antrenman yapıyorum. Yani programa hazırlanmaktan ziyade düşünebiliyor musunuz? Yani derin derin programa hazırlık yapıyordum eskiden. Şimdi antrenman yapıyorum. İşte müziği size nasıl düzgün bir şekilde ulaştırabilirim. Ama çözeceğiz yakın bir zamanda bu cihazın yerine inşallah. Ne zaman olur bilmiyorum ama bu sıralar olabilir mi? Yani imkansıza yakın ama biz imkansız şeyleri seviyoruz, öyle değil mi?
1: Severim, sakınırım ben seni elden güzel.
0: Evet, zaten kullandığım mikserim şu anda teknolojinin çok gerisinde. Dolayısıyla artık birazcık teknolojik bir cihazla da kavuşmak istiyorum ama bakalım. Olur olur, her şey olur. Sen de iyisindir inşallah Aytancığım. Ve ben her zamanki gibi o güzel sesindeyim ve seni kocaman öpüyorum bağlayaraktan. Ben de seni çok öpüyorum. Evet, hazır İstanbul'dayken, İstanbul'a selam göndermişken bir İstanbul selamı daha Arda'ya gitsin. Arda'cığım merhaba, nasılsın? Vallahi dün tavukları, tavuk soteleri, pilavları yedin. Oh mis. Bugün menüde ne var Arda? Selamlar abla, hoş geldin. Dinlemedeyim demiş. Dinlemede kal. İyi ki varsın. İyi ki bizlerle birliktesin. İyi ki tercihini benden yana kullanıyorsun. Yani bu çok önemli. Arda tercihini benden yana kullanıyorsa gerçekten çok önemli. Ayrıca çok da kıymetli. Ve İngiltere'ye sevgiler, selamlar. Sabah kızımla konuştum. İngiltere'den konuştuk tabii. Vallahi uzun uzun konuştuk, muhabbet ettik. Ne diyeyim, İngiltere'ye sevgili Cevat'a ve tabii ki orada bulunan can yaralarıma da sevgiler, selamlar göndermiş olayım. Merhaba güneşli İngiltere'den, hayırlı cumalar Özlem abla. Cevat'cığım nice güzel cumalara diyorum. Her günümüz cumalar kadar

Marketteki fiyatını söyle. Valla Türkiye'de arkadaşlar, yurt dışından dinleyen dostlar, Türkiye'de artık her şey çok vahim. Yani gerçekten son derece vahim. Mesela bu mikserle alakalı işte 3 gündür biliyorsunuz programlarda çok zorluk çekiyorum. Ali Süzen hocamla da görüştük. Onların kullandığı cihaz çok iyi bir cihaz gerçekten de. Benim mikrofonumun markası aynı zamanda. Efendim bir Türkiye fiyatlarına baktım. Allah Allah, Allah Allah dedim. Ya çok ilginç. Yani işimi yapmam için gerekli olan bir cihazdan bahsediyorum. Yurt dışında çok daha uygun olduğu ile ilgili bilgiler aldım. Bakalım Ali hocam bir dönsün Viyana'ya. Ondan da fiyat alacağız. Sonrası bilmiyorum. İnşallah yokuş aşağı. Gel oynayalım, oynayalım. Evet, halden kilosunu 45 liraya domates almış, menemen yapacaklar. Yani kavanozlara koyacaklar, kışlık. Şok olma ya, ben artık hiç şok olmuyorum. Markette ise 1 lira fazlaydı. E niye hale gittiniz o zaman? Arkadaşlar ben artık alışveriş yapmıyorum. Nasıl ya? Yapmıyor musun? Yapmıyorum. Batuhan da yanımda değil. Ara ara bana uğruyor. Batuhan için yapıyordum. Yapıyormuşum demek ki. Vallahi açıyorum. Stokta ne varsa karnımı doyuruyorum. Başka da bir şey yok. Çünkü gerçekten dışarı çıktığım zaman alışveriş yapmak zorundaysam çok sinirlerim bozuluyor. Depresyona giriyorum. O depresyondan çıkmam da bir hayli zaman alıyor. Ve devam edelim sevgili kimle? Esin. Dur Esin, seni bir bekleteyim ya. Bir dakika. Abla iş yerindeyken seni dinliyordum ya kısık sesle ve tek kulaklıkla. Ses birden yükseliyor, bir kısılıyor. Neyi hatırlattı bana? Kuzenimle DJ'lik oynardık. Sesi bir açar bir kısardık. Onu hatırlattı bana. Benim için keyifliydi. Ay, aynı keyfi ben yaşayamadım Esin'cim. Yani bak şimdi. Neyse onu birazcık çözdüm. Elimi porta bastırarak yapıyorum. Ne yapıyorsan. Arada bir olacak ama yine. Çözeceğiz inşallah. Merhaba ablacığım, güzel bir cuma gününden herkese selamlar, sevgiler. Bugün evde ve sizinleyim. Sizler, ooo bu çok güzel bir haber. Vallahi süper bir haber. Çok sevindim. Evet. Gelelim Ispartalı Ayşe'nin mesajlarına. Aa, güzel bir Isparta fotoğrafıyla gelmiş. Gönülden güzel. Gülüşün gülden güzel. Uhu, Özlem Ayran'la keyfek eder zamanı başladı. Buradayım her daim. Severim. Vallahi bırak. Sagalosos'ta bile radyo dinliyordu. Yuh artık dedim içimden. Elden güzel. Severim. Yarın bizim köyde düğün var. Davetli misin? Geliver kız. Ya yok. Düğünlerle aram olmadığını biliyorsunuz. Ayrıca ben bugün programdan hemen sonra yolcuyum. Gölhisar'a gidiyorum inşallah. Yani seni de çağıracaktım ama düğün olduğunu bildiğim için hiç sesimi çıkarmadım. Bu hafta gitmek zorundayım. Dolayısıyla hafta sonu yokum zaten Ayşeciğim. Olsaydım da gelmezdim zaten. Ay ne kadar direkt söyledin. İnsan bir böyle kırılmasın. Yok ya. Öyle bir derdim yok artık. Bana kırılmayacağınızı çok iyi biliyorum. Ayrıca haftaya zaten benim de bir hengameli zamanım var. Batuhan'ın söz nişan işini haftaya, hafta sonu inşallah yapacağız. Dolayısıyla bu hafta Gölhisar'a gitmem lazım Ayşe'cim. Bu arada Ayşe, sen ne zaman dönüyorsun Hollanda'ya? Bir hemen haberleşelim. En azından buradan haberleşelim. Gel de

0: Pardon ya, çok alemsin. Dün gece Arda'yı uyku tutmamış efendim. Uyku tutmayınca Kral FM'i açmış ve dinlemiş. Yetmezmiş gibi bir de mesaj atmış yayına.
1: Senin için terk ederim.
0: Seni aldattım, acep onu mu duydun abla? Niye Arda beni tercih ediyor dedin, korktum valla. Tamam, aldatmam daha seni, aldatma beni. Uyku tutmayınca kalk benim gibi Aşk-ı Memnu'yu izle.
1: Büsbütün bu dünya.
0: Ay valla gerçekten Aşk-ı Memnu'yu kaçıncı izleyişim bilmiyorum da. Yine çok böyle gerçekten kafam karışıkken çok iyi gidiyor. Bir de bir anısı var bende. Herhalde birazcık da o anıyı yad edebilmek için öyle yapıyorum. Sana da tavsiye ederim. Şimdi kim bilir neler yazacak. Şimdi efendim bugün bir sorum var size. Bu sorunun peşine düşeceğiz hep beraber. Aslında daha önce de defalarca konuşmuş olmamız, milyon kez, 1.200.000, 10.000 defa konuşmuş olmamız lazım diye düşünüyorum. Ama olsun. Aşk-ı Memnu'yu izleyemiyorum o hımbıl Beşir yüzünden. Hiç sorma ya. Beşir valla beni de verem edecek ya. Ama üzülüyorum be çocuğa. Beşir'e üzülüyorum. Yani çok da temiz bir yüzü var çocuğun. Böyle ne bileyim minnak yanaklarından böyle tutup sevesim geliyor aslına bakarsan. Yazık ya. İnsanın aşık olup da böyle kara sevda çekmesi zor bir iş. Yani gerçekten zor bir iş. Şu anda 27. bölüme geldim. Yani baştan başladım, 27. bölüme geldim. Efendim, bugün hangi soruyu soruyorum? Anlaşılmak çok mu önemli? Hadi bakalım. Hep beraber bu sorunun peşine düşeceğiz. Bu sorunun cevabını hep birlikte masaya yatıracağız. Anlaşılmak çok mu önemli? Anlaşılmazsak ne olur? Ya da anlaşılmak için neler yapıyorsunuz? Çok mu çaba sarf ediyorsunuz? Ya ne diyorsun sen Arda? Vay, evlat olsa sevilmez demiş. Gerçekten ya. Çok enteresan. Ya yapma. Arda da 7 numara dizisini sürekli izliyormuş. Artık repliklerini izliyor. 7 numarayı ben de çok seviyorum bu arada. TRT1'in en güzel dizilerinden bir tanesi gerçekten. Yani bir kere baştan sona izledim. Dur ikinciye de bir başlayayım ya. Gerçekten. Ve bir mesajımız var. Sevgili Ayşe'den gelmiş. 4918. Ayşe'ler karışmasın. Acaba bu mesaj benim için mi? Ayşe'cim. Ayşe ismini de çok severim ha. Benim göbek ismim de Ayşe biliyorsunuz. Merhaba demiş. Bana mıydı bu mesaj? Efendim Aşk-ı Memnu ve... Bak Esin der ki Aşk-ı Memnu ve sen şaşırttın beni. Ben şaşırtmayı çok seviyorum. Daha bilmediğiniz nice özelliklerim var. Gördükleriniz buzdağının görünen kısmı. Bir anlık değil ki. Benim büyüdüğüm yerleri görmek için izlemiştim ben de. Ya çok klas yerler gerçekten de. Aa, çok iyi yerde yaşıyorlar.

Evet efendim, anlaşılmak çok mu zor diye sorduğum zaman cevaplarınızı tabii ki duyar gibiyim. Evet, tabii ki önemli. Her ne kadar benim cevabım böyle olmasa da biliyorum ki çoğunluğunuz anlaşılmak istiyor. Özüm Aral, sen anlaşılmak istemiyor musun? Yok ya. Kimse beni anlamasın. Bugüne kadar anlamadı, bundan sonra da anlamayı versin. Evet, bu soruyu böyle birazcık kazıyınca, hani eskiden şey satılıyordu böyle, onun adı ne ya, böyle kazıyorsun numaralar çıkıyor, işte o numaraları denk getirirsen kumar mı o ya, kumar galiba değil mi, aman hayatımıza nasıl oyun gibi sokmuşlar bak şimdi. İşte bazı soruların da üzerine kazıyınca büyük ödül sizin oldu denmiyor tabii ki. İnsan gerçekten anlaşılmak mı ister yoksa haklı çıkmak mı ister? Bu da biraz tartışılır. Genellikle bilinçaltımızda her ne kadar bunu inkar etseniz bile haklı çıkmayı istiyoruz arkadaşlar. Yani bir şeyleri anlatırken, dönüp dolaşıp anlatırken birazcık da haklı çıkmak istiyoruz. Bu bizim doğamızda var. Hey kazı kazan. Evet Cevat, kazı kazan. Ama ne çok oynamışım. Ay ben kumar oynamışım. Bilmeden. Allah'ım affet beni. Bir an uyanış yaşadım. Aydınlanma yaşadım yayında. Mikrofon başında. Size anlatırken. Çok eğlenirdim o kazı kazanlarla. Evet, anlaşılmadığımızda neden kendimizi tekrar tekrar anlatma ihtiyacı duyarız ki? Bizi anlamayan birine kendimizi anlatmaya devam etmek ne zaman yorgunluğa dönüşür ki? Herkes tarafından anlaşılmak mümkün mü ki? Ya vallahi biraz zor işler bunlar. Hayat zor zaten, çok da kolay değil. Anlaşılmak mı daha önemli, kabul edilmek mi, kabul edilmesi mi önemli? Biri bizi yanlış anladığında neden bu kadar inciniyoruz? Kimse beni anlamıyor. Herkes bunu söylüyor, iyi de ya herkes bunu söylerken kim kimi anlıyor acaba? Orada böyle bir çelişki yok mu sizce? Bizi gerçekten anlayan bir kişi, bizi seven 10 kişiden daha mı değerli? Var mı ya, ya da? Var mı böyle sizin her anlattığınızı anlayan, siz daha konuya başlarken lep demeden leblebiyi anlayan? Peki insan önce kendini anlayabiliyor mu gibi sorular. Gelsin cevaplar. Esin'den geldi bir cevap. Hemen Esin'in cevabına yer vereceğim. Hey radyo başındaki, sen ne düşünüyorsun bu konuda? Arda'dan da gelmiş cevap. Şu şarkıyı bir dinler miyiz? Valla dinleriz.

Evet, Esin demiş ki anlaşılmak çok önemli. Bana hak vermeleri için değil ama ne demek istediğimi anlamaları hoşuma gider. Hoşuma gider. Kimin hoşuna gitmez ki Esin'cim? Kimin hoşuna gitmez? Misal şimdi eskiden olsaydı, bu 15-20 sene önce olsaydı, Aşk-ı Memnu'yu izliyorum ya, şaşırttın beni. Başlardım sebeplerini anlatmaya. Anlaşılmak için, bak ondan dolayı değil, bundan dolayı, şundan dolayı, artık öyle bir ihtiyaç duymuyorum ya. Dönüp dönüp anlatma ihtiyacı duymuyorum. Yani onun ardında neler neler var, anlatsam ne olur, anlasa ne olur, anlamasa ne olur falan gibi böyle garip bir boş vermişlik var hayatımda. Peki bundan rahatsız mıyım? Yok, hiç rahatsız değilim. Ya nasıl ya? Olmaz öyle bir şey. Herkes anlaşılmak ister ya. Şaşırt bizi Özlem Ayral demiş Esin. Beni takip et, şaşırmaya devam edeceksin.

Evet, Arda'nın mesajına geçmeden önce belki de insanın en büyük yalnızlığı, bakın bu çok iddialı olacak ama söylemeden geçemeyeceğim. Çevresinde kimsenin olmaması falan değil, yanında olan hiç kimsenin onu gerçekten anlamaması. Ve herkes tarafından anlaşılmaya çalışmak insanın kendinden uzaklaşmasının başlangıcı olabilir mi? Benim böyle bir dönemim var. O yüzden de bugün bu soruya yer vermeyi uygun buldum. Haftayı bu soruyla kapatmak istiyorum. Hafta sonunda bu sorunun üzerine düşünmenizi istiyorum. Anlaşılmak çok mu önemli? Anlaşılmak bir ihtiyaç mı, beklenti mi, yoksa bazen vazgeçmemiz gereken bir arayış mı? Vallahi demiş Arda, çıkıp beylik kelimeler kullanıp aman kimsenin beni anlamasına ihtiyacım yok vesaire derim ama yok öyle değil abla, öyle değil. Yanlış anlaşılmak insanı ipe götürebiliyor. Kendini ifade etmek zorunda kalıyorsun. Üstelik salağa anlatır gibi anlatmak zorunda kalıyorsun. Özellikle sosyal medyaya video çekmeye başladığımdan beri beni kulağıyla değil de farklı uzuvlarıyla dinleyen insanları görünce anlaşılmanın önemini anladım. Çok iyiydi değil mi? Çok iyi bir mesajdı. Yanlış anlaşılmak. Bunun üzerinde de duralım biraz.

Evet, yanlış anlama bölümüne geçeceğim. Çünkü çok yakın bir zamanda bununla ilgili acı bir tecrübem oldu. Gerçekten de sosyal medya ile ilgili olmasa da sosyal medyayı artık ben valla gerçekten değerlendirmeye almak bile istemiyorum. Aksine aslında değerlendirmeye almak gerekiyor. Çünkü o yorumları yapanlar klavye başındaki insanlar, bunun farkındayım. Ama şey düşünüyorum, en azından diyorum aman, yani bana kat be kat, fersah fersah uzak insanlar neticede. Öyle olunca çok da takılmamak gerektiğini falan düşünüyorum. Ama düşünsenize, size çok yakın, canınızdan can dediğiniz birilerinin sizi yanlış anlaması. Gerçekten orası çok acı bir tecrübe. Esin demiş ki mesajında, beni anlamadıklarında çok takılır mıyım? Yok, belki biraz düşünürüm ama çok da takılmam. Bir zamanlar o kadar çok takılıyordum ki Esin. Yani günlerce uykusuz kaldığım zamanlar oluyordu. Yanlış anlaşıldığım ya da anlaşılmadığım zamanlar. Ama senin mertebende de değilim daha. O yaş ve yaşananlarla ilgili, yorgunlukların belki birikmesiyle alakalı. Yani gerçekten mertebe demek doğru. Bir sürü yoldan geçiyorsunuz bazı şeylere ulaşabilmek için ya da bazı olgulara ulaşabilmek için. Arda demiş ki mesajında, tabii bireysel olarak bakacak olursak, yani kendi çekirdek çevrene, anlaşılmak pek umurumda değil. Kimseye kendimi de niyetimi de anlatmak gibi bir derdim yok. Beni tanımadıysa o da onun ayıbı derim. Boş ver canım ya, sen beni anlamaya çalışmakla yorma kendini der, yoluma giderim ve gidiyorum demiş. Evet, belli bir yerden sonra bunu yapabiliyoruz. Bunu becerebiliyoruz. Yazmayanlar, orada sessiz sedasız dinleyenler, yazamayanlar. Evet ya da hayır yazın bari. Anlaşılmak çok mu önemli? Sorumuz bu. Sadece evet ya da hayır yazmanız yeterli. Allah'ım, gidip kahvemi mi yapsam diye düşünüyorum. Bakayım. Az sonra. Başın göğe erdi mi?

0: Şen ol ya. Engelayrum, saflara sıkı tutun. Hadi gel bakalım.
1: Aklın başına geldi mi?
0: Arda, bu şarkıyı hatırlıyor musun?

olarak bu şarkının bir anısı yok Arda'cığım. Ama Dalga Sesleri'nde çok sık yayın alırdım. Sonra sen yazardın. Yeter artık aynı şarkıları dinletiyorsun bize.

Mesela Aytan yazmış, eskiden evet derdim ama artık hayır diyorum. Anlaşılmak çok mu önemli diye sordum. Bu bir süreç ama bazı insanlar tıpkı Esin gibi, valla öyle olmayı çok isterdim. Gerçekten de zorlu yollardan geçmek istemezdim. Yani yaşaya yaşaya öğrenmek istemezdim. Tabiatım bu demeyi çok isterdim. Ben hep böyleydim abla, gerçekten kendimi çok iyi izole edebiliyorum. Esin, en sağlıklısı bu. Gerçekten gelgitlerden, işte çukurlara girip çukurlardan çıkmaktan, düşüp yara bere alıp yola devam etmekten, yetti gari anlayın beni, anlayın beni demekten falan. Valla iyidir evladır. Senin gibi olmayı isterdim. Stabil. Ben 7'sinde neyse 70'inde de oyum. Ben öyle olamadım ya. Mesela ben 7 yaşımda çok haylaz bir oğlan çocuğu gibiydim. Efendim birazcık daha büyüdükten sonra başka bir yaramazlıklar başladı. Ondan sonra hiç yerime yurduma sığamaz oldum. Sonra bir duygusal dönemim başladı. Aman zırıl zırıl ağlayan, böyle bir özlem hayran, her şeye takılan, anlaşılmak için kılı kırk yaran, dünya kadar cümleyi anlaşılmak için kuran, günlerce uykusuz kalan, ama hiç kimse de beni anlamadı diyen bir özlem hayran. Sonrasında başka ya, hayatımın her döneminde başka bir özlem hayranlar gerçekten. İnanılmaz bir şey. Şöyle bir masaya yatırdığım zaman ya yok artık diyorum ya. Bu kadar değişkenlik iyi bir şey mi? Bilmiyorum önümüzdeki 10 yılda neler neler değişecek. İyi şeyler olacak. Şenol'dan aldığım son bilgilere göre 20 dakikaya giriş yapıp en az 10 sesli mesaj atmayı planlıyorum. Murat Kekilli, Tom Arza. Ne zaman istiyorsun Murat Kekilli'yi? Hemen mi vereyim yani? Yayına? Hemen mi vereyim? Hemen mi istiyorsun? Yoksa 10 sesli mesajın arasında deresinde mi istiyorsun? Ya. Yayınlarda sık sık çalsan hatırlarım da yabancı geldi bana. Vay. Valla ben listeyi alırken aklıma o geldi Ardacığım. Gülşadiye merhaba. Gülisar'a sevgiler, selamlar. Hayırlı cumalar dilerim herkese diye başlamış mesajına. Nice güzel cumalara inşallah. Ben kek yapacağım. Özlemle kahveyle içeceğiz inşallah. Hadi geliven gare. Evet, yayından sonra yolcuyum. Nereye? Gülisar'a doğru istikamet. Çok kaldım evde. Şöyle bir yollara çıkmam lazım.

Evet efendim, insan yaş aldıkça bende olan o, bilmiyorum. Yaş aldıkça fark ettiği şeylerden biri şu olabilir mi diye düşünmeden edemiyorum. Herkesin seni anlamasını sağlamak senin görevin değil. Biraz önce de söylediğim gibi biraz eski yıllara baktığım zaman anlaşılmayınca kendimi uzun uzun anlatırdım. Böyle uzun uzun anlatırdım. Niyetimi açıklardım, neden öyle davrandığımı anlatırdım. Ben aslında öyle demek istemedim derdim. Çünkü gerçekten de yanlış anlaşılmak sizi bilmiyorum ama benim çok fazla canımı yakan bir şeydi. Belki burcumun özelliği iletişimle alakalı, iletişim gücüm çok yüksek, ona güveniyorum ya. Ya bu kadar iletişim gücüm yüksekken nasıl oluyor da kendime anlatamıyorumun derdine düşmek gibi bir şeydi. Evet, sorumu tekrar soruyorum. Anlaşılmak çok mu önemli? Yanlış anlaşılmaya da geçiş yapacağım. Şimdi sevgili Esin'den bir mesajım var. Onu böyle kahvemi içerken okumayı hayal ediyorum. Şöyle bir okunmadı olarak işaretleyeyim. Gidiyorum efendim, kahvemi yapacağım. İki güzel çalışma sıraya aldı. Murat Kekilli Tomarza Şenol istedi. Ben yayını aldım. Uzun zamandır Murat Kekilli dinlemiyoruz bu arada. Hemen ardından yine güzel bir çalışma hepimizle birlikte olacak. İki güzel eser sonra kahvem, keyfim ve kahyası. Efendim mikrofon başında olacağız. Sohbet etmeye, güzel muhabbete devam edeceğiz. Lütfen radyonuz açık olsun. Lütfen dinlemeye devam edin. O zaman iki güzel eserle hepimizi baş başa bırakıyorum. Hadi bakalım, kimler müsaitse kahvelerini yapsınlar ya da çaylarını alsınlar ya da soğuk içeceklerini alsınlar ve lütfen küçücük bir mesajla da paylaşsınlar.

0: Ataş.
1: Evet, evet, evet, evet, en sevdiğim an. Oo, tam zamanında, tam saat başı. Alıyorum ilk yudumu. Mis.

Evet, şimdi Gülşah diye kek yapıyor. Afiyet olsun bize diyeceğim inşallah. Buradaki düzenim yarım eksik malzemeyle kek yapacağız bakalım. Ay, içine sevgini koyacaksın ya. En yeterli malzeme. En yeterli malzeme.

giysin. Ne kadar güzel bir bardak altlığı o. Süvari kahvesi ha? O bardaktan bende de var. Aynısından. Keşke ben de onunla yapsaydım. Oh oh, mis, birlikte olsun inşallah. Çokça amin amin. Bu arada kolundakiler valla tam benim tarzım. Ay alayım bir yudum da. Hadi birlikte olsun. Manzara da güzel.

Valla o kadar güzel bir bardak altlığı var ki Esin'de. Bardak altlığım ve bilekliğim nasıl olmuş abla? Sen mi yaptın? Ya çok güzel. Renklere bayıldım. Tam benim renklerim. Umut'la birlikte kilden yaptık. Aa, harika olmuş.

0: Evet, Esin'in mesajına dönüş yapacağım. Orada bir okumak istediğim mesaj var. Bugünkü sorumla alakalı. Ama şurada bir sesli mesajım. Çok özledim vallahi bu sesi.
1: Allah senin cezanı vermesin. Murat Kekilli'den sonra bu Türk sanat müziği neydi şimdi? Mod çıktı yüze, birden hop düştü ona.
0: Silemezler gönlümü.
1: Bu alıştırmalıktı. Ha şimdi kahveye bas desin. Sesi geliyor mu bilmiyorum.
0: Geliyor.
1: Birazdan yayındayım.
0: Bu arada elinde Viyana FM kupasıyla birlikte bir de fotoğraf göndermiş. Niye ya, öbürünü de ilk birini senin için aldım, diğerini de Esin için aldım. Yani olmamış mı combo?

Hadi Şenol, alıyorum bir yudum. Valla karşılıklı gibi. Tam karşındayım. Bu arada saç uzunluğumuz da neredeyse aynı.

Efendim, sordum soruya istinaden Esin'den gelen mesaj şu şekilde. Geçenlerde başıma gelen bir olay. İş arkadaşım ona tavırlı olduğumu düşünmüş. Aynı benim başıma gelen. İstediğimi söylerim. İş arkadaşım ona tavırlı olduğumu düşünmüş. Bunu da o değil, başka bir arkadaşım söyledi bana. Ben ne yaptım? Kendisinin bana söylemediğinden dolayı hiç konuyu açmadım. Aynen olduğum gibi devam ettim ve sonunda söyledi bana. Ben de kısa bir şekilde dedim ki, sen öyle hissetmişsin canım dedim. Bitti gitti. Bazen karşındaki insanın algıladığı, hissettiği kadarsın. O yüzden herkese bir şeyler kanıtlamak yorucu. Evet. Kızıyoruz haksızlığa, öfkemiz derin. Bir söz var, tamamını hatırlayamıyorum ama aklımda kaldığı kadarıyla sizlerle paylaşayım. Senin ne anlattığın değil, karşının ne anladığıdır asıl olan.

0: Söyle bakayım.
1: Bu arada berber yazacağım ama bereberden yazmışım. Bak çaktırmasan berber diye oku. Senin
0: Berber.
1: yayına girdim ya, şu anda heyecan bastı bana.
0: Hadi, hadi. Berber diye okudum zaten. Bir berber, bir berbere. Gel beraber bir berber dükkanı açalım demiş.

şimdi? Lan baslar gazse spar flaele sen. Hayırdır? Bilmiyorum, anlamadım. I don't know. I don't understand.

benim yürürüm kime? İşte Esin yazmış mesela, ruhlarımız ne kadar farklı anla işte abla, tam bir ruh eşiyiz kesinlikle. Yani sizin kadar ruh eşi olan bir eş daha görmedim. Anladım ama o Türk sanat müziğinin benim için olduğunu anladın değil mi? Evet, özellikle senin için aldım. Aslında şey alacaktım, Emel Sayın'dan alacaktım ama Emel Sayın'ın ses düzeyi çok düşük. Candan Erçetin'den aldım. Ne bileyim, dedim ki bir Şenol'u mutlu edeyim, bir de Esin'i mutlu edeyim.

Evet efendim, insan bir noktadan sonra galiba şunu öğreniyor. Yani en azından ben onu öğrendim. Beni anlamak isteyen bir cümlemden bile anlar. Hatta birazcık daha ileri gideyim, bakışımdan anlar. Özellikle bakışlarımdan içimi okuyan arkadaşlarımın yeri bende çok ayrıdır. Hiç konuşmak zorunda olmamak, hiçbir şey anlatmak zorunda olmamak ve anlatmadan anlaşılmak ne kadar kıymetli, ne kadar özel. Ama herkesten bunu beklemek de son derece ütopik. Yani bir de yani herkesten de beklenmemeli zaten. Anlayan, öyle bakıştan bile seni anlayan bir ya da iki kişi varsa eyvallah, yeter be, adam olana çok bile.

0: olsun.
1: Ve üstelik şunu da söylemek istiyorum. Anlaşılmak her zaman doğru yaşadığımızın kanıtı değil. Yani anlaşıldığınız zaman doğru yaşıyorsunuz diye bir sonuç çıkmıyor. Bazen karşımızdaki bizi anlayamayabilir. Bazen de anlayıp kabul etmeyebilir. İkisi çok farklı şey. Belki asıl mesele artık beni anladın mı? Beni anladın mı? Ya ne çok kurardım bu cümleyi. Beni anladın mı? Sonra dönerdim başa tekrar anlatırdım. Ya bu cümleyi kurmadan yola devam edebilmek çok büyük bir rahatlık ya. Bir şey anlatıyorsun mesela, bir kere anlatıyorsun. Sonra bakıyorsun karşıda boş boş bakışlar. Ya sen beni anladın mı? Ya bu bölümü kesmek lazım. Yani bu bölümü ortadan kaldırmak lazım bence. Evet efendim, devam edeceğiz. Çok güzel bir şarkı var. Ayşe'cim, ne zaman dönüyorsun Hollanda'ya? Bak sordum, cevabını alamadım. Allah aşkına dönmeden bir görüşelim, bir sarılalım, bir öpüşelim. Aa, sen baya köycüsün. O yüzden de ben seni rahatsız etmek istemiyorum. Lütfen dönüşünü, bak çiçekler geldi hazır yakalamışken, dönüşünü bir paylaş. Bu arada işte 10 tane sesli mesajın kaç tanesi geldi? Biri geldi, ikincisi geldi, geriye kaldı 8 tane. 2 tane daha geldi. O zaman şöyle bir Şenol'un... Çok özledim yalnız bak. İtiraf edeyim vallahi çok özledim. İstediğin kadar bana böyle karşı çıkabilir bugün. Müsaade ediyorum dermişim.
2: Vallahi benim karşımdaki insan beni ya anlayacak ya anlayacak. Nokta. Bunun sağ solu yok. Çıkış yolu da yok. Bütün tüneller kapalı.
1: Allah'ım esin sana. Bunda Allah sabır versin.
2: Hemfikir olalım. Yani ben böyleyim. Net. Anlamayana zaten, yani anlamayan, beni anlamayan bir insan %99.9 Stuttgart.
1: Bak ya.
3: Bu arada biraz gırgıra vuruyorum ama ciddiyim yani. Beni insanlara tavsiyem beni anlamaları.
1: Peki.
3: Yani ben hayatı genelde boş yaşamam, dolu yaşarım.
1: Ay ciddiyimdir.
3: Her konuda ciddiyimdir. Böyle laklığa fazla sevmem. Doğru neyse ona giderim. Yani o yüzden anlarlarsa faydalı olur. Anlamayana da
1: anlatmam.
3: Bir şey vardı ya, unuttum. Zil zurna bir şey vardı. Aklıma gelmedi.
1: Anlayana ondan davul yani. Zurna, anlamayana sivrisinek saz. Bak ben de biraz. Anlayana sivrisinek saz, anlamayana davul zurna az. Böyle miydi acaba?

0: Şimdi efendim Esin demiş ki var var abla, gerçekten bakışımdan, hareketlerimden iyi olup olmadığımı bilen dostlarım, aile üyelerim var çok şükür. Ama ben de öyleyimdir sevdiklerime karşı. Ya bu bir alışveriş zaten Esin'cim, karşılıklı.
1: Yıllar var ki yaşanılan sevgilerden çok uzak.
0: Evet, Ayten'den canım Sun sticker'ını aldığımıza göre kimlerin radyosu açık bir görelim. Bugün azınlık gidiyoruz. Yazmayanlar çoğunlukta. Biliyorum onların radyosu açık ama şu anda kim bilir ne alemdeler, nelerle meşguller. Onları anlayabiliyorum. Anlayabiliyorum. Efendim yazmasanız yazamasanız da bir nokta koyamamanızı anlayamıyorum. Bir nokta koyabilirsiniz diye düşünüyorum. Sizi anlamam için lütfen radyonuz açıksa +43 660 130 19 79 WhatsApp mesaj hattına bir nokta koyar mısınız rica etsem. 22. Viyana'da hizmet veren Nova Süpermarket'in katkılarıyla program çok güzel bir eserle devam ediyor. Seni anlıyoruz Şenol demiş Arda. Vallahi hepimiz anlıyoruz onu gerçekten. Anlamamak gibi bir şeyimiz yok zaten. Kendisi sınırları çizmiş Arda. Net, beni anlayın diyor. Tamam. Ya mecbur bırakıyor bir de. Bir de mecburiyetleri konuştuk geçen gün. Hiç de gelemem öyle mecbur. Anlamak zorunda mıyım bilmiyorum ya. Neyse şu şarkıya bir kulak verelim. Evet, ilk noktamız ama stickerlı noktamız Arda'dan gelmiş. Selma'nın radyo.

Ardacığım hoşça kal. Ben Kaçar abla. Ablamlar Mevlid'teydi, geldiler. Yardım edeceğim menemen için. Tamamdır. Allah kolaylık versin. Ellerinize sağlık. Ablanlara sevgilerimi, selamlarımı ilet. Pazartesi inşallah yayında görüşürüz.

Evet, Esin'in radyosu açık. Osman abimin radyosu açık. Ispartalı Ayşe'den sesli mesaj aldık. Şenol'un sesli mesajları gelmeye devam ediyor. Kimlerin radyosu açık bir görebilir miyim? Ey kurban olduğum Allah'ım. Şu dinleyicilerime bir ferasetle nokta koydurur musun lütfen?

ile doğsun. Evet, farkındaysanız hiç fon müziği veremiyorum yayına. Çünkü teknik problemim nüksetmesin diye fon müziğini arkaya almaya korkuyorum. Dua edin de bir an önce bu sorunumu çözebilecek bir yol açılsın. Evet efendim, şimdi programımızın şöyle bir bakıyorum. Son 40 dakikasına girmiş bulunmaktayız. Saat başında bugün mola vakti diyeceğim ve yollara çıkacağım. Gölhisar'a doğru yol alacağım. Dolayısıyla kalan 40 dakikayı da şöyle güzel bir şekilde tamamlayalım istiyorum. Ve bugünkü soruma da gelen cevaplarla alakalı şunu söyleyebilirim. Farkında mısınız bilmiyorum ama herkesin hayata bakışı çok farklı.

0: Ve işte bu kadar farklılığın içinde ortak bir noktada buluşabilmek çok güzel. En önemlisi de galiba bu. Hayatımızda buluşamadığımız bir dönemdeyiz. Ne yazık ki ortak noktada buluşmayı çok tercih etmediğimiz bir dönemdeyiz. Çok fazla nasıl söylenir ama hiç yoktan sebeplerle böyle birbirimizi anlamaktan çok uzağa düşüyoruz. Evet, herkes bizi anlamak zorunda değil. Anlaşılmak için de çok fazla çaba sarf etmek çok yorucu. Ama ne bileyim, anlasın ya da anlamasın, ortak bir noktada buluşabiliyorsak birbirimizi sevmeyi olmaz olsun çalışmasının sözleri çok manidardır ve çok güzel bir eserdir. En sonunda yüreğimizdeki o sevgiyi buluşturabiliyorsak gerçekten dünyanın, belki de bu hayatın en şanslı insanlarından bir tanesiyiz. Evet efendim, şöyle hemen mesajlarınıza dönüyorum. Burada çok merak ettiğim bir sesli mesaj var. Ispartalı Ayşe'den gelmiş. Kaç günlerdir buralarda ama biz hala görüşemedik. Ne acı, ne acı. Gerçekten acı. Şöyle bir müziğimize dur diyelim. Evet Ayşe'ciğim, söz sende.
1: Selamlar ablacığım.
0: Merhaba.
1: Ya ben seni görmeden Hollanda'ya nasıl giderim ya? Nasıl olur bu? Çok yoğun geçti ablam. Sesimi de kaybettim biraz.
0: Evet, farkındayım.
1: Şimdi Isparta'dayım. Akşamüstü köye gidiyorum. Tekrar yarın düğün. Pazar günü de burada tekrar balo var Isparta'da. Seninle haberleşiriz eğer ki köye gelemem dersen, buradaki baloya katılmak istersen. Ama gerçi sen düğün sevmiyorsun,
0: hayır,
1: zorlayamam.
0: Hayır, hiç zorlama zaten.
1: Haftaya çarşamba günü falan burada olacağım akşama. Perşembe günü de gündüz burada olacağım. Bir zamanın olursa seninle bunu ayarlayalım.
0: Evet, çarşamba ya da perşembe gayet güzel bir zaman dilimi. Böyle ayarlayalım. Şöyle karşılıklı gelip biraz muhabbet edelim. Çok özledim çünkü karşılıklı gelmeyi çok özledim. Efendim, programlarda buluşuyoruz ama yüz yüze, face to face gelmek çok daha farklı ve ben yaştakiler, yani benim emsallerim için tercih edilen şey ne telefon, ne yazışma, ne böyle sesli mesajlar. Programda buluşmak da çok güzel ama benim için çok özeldir. Karşı karşıya gelmek, gelebilmek. Karşı karşıya gelmeyi istediğim çok fazla isim var. Hep dua ediyorum, Allah'ım lütfen bir noktada bizi buluştur. Evet, Cevat'ın radyosu açık. Şöyle bir bakıyorum, Esin'den gelen mesajlar var. Huhu, şuraya bak, panik yok buradayım demiş. Peş peşe 1, 2, 3. Şunlardan hangisini yayına? Bunları vermedim herhalde yayına. Dur bakalım, müziğimize bir dur diyelim. Şenol'a söz hakkı tanıyalım. Program senindir. Programı sana devrediyorum Şenol. Evet, söz sende.
2: Kaç oldu? 1, 2, 3, 4, 5. Kısa kısa atmam lazım. Yoksa yayın gerçekten şeye çıkacak. Ben anlamam. Bak, yazamıyorum, edemiyorum. Bunlar hikaye. Babam dahil olsa bu işler boş. Geçeceksiniz o işleri. Yani nokta atan insan bile merhaba yazar. Arasında bir salisi, iki salisi oynar. Yani 10 saniye bir kişi bir şey yazamıyorsa ben bu işin altında başka bir şey anlarım. Kusura bakmayın.
0: Bakmayın.
2: Yani bir mantıklı düşünelim. Ciddi olalım. Ciddi yazamıyorum, olun. Edemiyorum. Hayatta katılmıyorum bu işlere. Yazın, beni deli etmeyin, yazın bak. Rica ediyorum, yazın. Hepinizi seviyorum. Allah'a emanet olun. Sakinleşin.
0: Dur, devam ediyor daha. Dur.
2: Herkese hayırlı cumalar diliyorum. Hepinizi seviyorum. Sevmeyenlerim de var.
0: Yo, herkes seviyor seni. Merak
2: bu arada
0: etme.
2: Özlemciğim, sen nasılsın, iyisin? Bir yaramazlık yok inşallah. Her şey yolundadır. Cumartesi yayını, gece yayını ne zaman var? Kısa kısa atıyorum mesajları, yoksa program biraz şeye gidecek.
0: Evet, doğru.
2: Viyana FM olalı böyle bir dert görmedi. Allah seni bizim başımızdan eksik etmesin. Şaka bir yana, seviliyorsun.
0: Sen de çok
2: Gülşah
0: seviyorsun.
2: Gülşah ablalarla buluşacak mısın?
0: Evet.
2: Buluşursan
0: buluşacağım
2: onlara
0: inşallah.
2: Da bizden selam ilet ekstradan.
0: Tamam.
2: Seviliyorsun, kulağım sende. Allah'a emanet ol. Bu da son mesajım oldu.
0: Ya hayır ya, dur, daha buradayız. Son mesajı böyle saymıyoruz mesajları. Biz bizeyiz zaten, zannediyorum dönem artık öyle bir dönem ki. Tabii Sıla'ya gidenler Sıla'dan dönüyorlar, tatilde olanlar var. Şu anda bak, o nokta hikayesinde şöyle söyleyeyim. Gerçekten mesela Cevat'ın durumunu çok iyi biliyorum. Kendisi direksiyon başında ve çok yoğun çalışıyor zaman zaman. Yoğun çalışmadığı zaman yazıyor zaten. Yani onlara kolaylıktır bu nokta ve ben noktaya razıyım. Gerçekten bir nokta benim için çok şey ifade ediyor. Yani oradaki noktanın içeriğini dolduruyorum. O nokta şunu diyor: seni dinliyorum, seninleyim, varlığımı hisset ve ben de varlıklarını hissediyorum. Bunun dışında evet, gece yayınımız 5 Eylül'de inşallah, 5 Eylül Cumartesi gecesi olacak. Geçtiğimiz ay yoktum. O yüzden Ağustos'u es geçtik ama Eylül'ü es geçmeyeceğiz. Ekim'i de inşallah es geçmeyeceğiz. Kasım'a bir bakayım. Kasım, ha tamam, Kasım'da da bir nikah merasimimiz var. Allah'ın izniyle Batuhan'ı da baş göz ediyoruz. Haftaya Cuma'da sözü nişanı var. Dolayısıyla inşallah 5 Eylül'de gece yayınımız. Gecenin içinden keyfek eder. Programda olacak ama ne olur dua edin, benim bu mikseri değiştirmem lazım. Gerçekten çok sıkıntı. Bu haftaki yayınlarımın neredeyse Salı'dan itibaren çok zorlandım. Kamera arkası çok zorlu. Arkadaşlar hala çok zorlu. Hiç kıpırdayamıyorum. Elim mikserin üzerinde. Çünkü yaşayanlarınız var ve bu anlamda mesela ilk defa dinleyenler oldu ben tatilden döndükten sonra. Onları bir daha görmedim. Çünkü teknik bir problemle başladık olaya. Allah sonumuzu hayır eylesin. Ne olur dua edin. Ben bu cihazımı bir an önce değiştireyim, biraz halim rahatlasın. Valla 5 Eylül'de çerez de yer miyiz? Yeriz ya, çerez. Mısır patlatırız, çerez yeriz. Ondan sonra yaparız ya, niye olmasın? Efendim, güzel bir çalışmayla devam etsin program. Esin sormuş, hafta sonu nereye gidiyorsun bakalım ablacığım? Gölhisar'a gidiyorum. Gülşadiyelerin yanına gidiyorum. Gölhisar. Neden Gölhisar? Yusuf hocamı göreceğim. Yusuf'un Zeynep'ini göreceğim. Gülşadiye'yi, Şerafettin abimi.

0: Evet, ilişkilerimizde nedense bazı şeyleri kolaylaştırmıyoruz, zorlaştırıyoruz. Esin'in de yazdığı gibi zorlaştırıyoruz aslında. Çok da gereksiz. Bakın, hafta başlıyor, hafta bitiyor. Bir hoşça kalla, bir merhaba ile bir hoşça kal arası yaşıyoruz. Ve bu kadar seri devam eden hayat yolculuğunda ne bileyim ya, bazen gereksiz şeylere takılmak, gereksiz insanları hayatımızda tutmak, gereksiz konuşmalar yapmak, gereksiz cümleler kurmak, bunlar artık gerçekten çok yersiz. Ve senin de söylediğin gibi Esin, gerçekten bin bir ses Şenol. Yani bir giriş yaptı, her şeyden bahsetti kısa kısa. Ama gerçekten olmuyor. Bazen çalışırken çok istiyorum ben de, ama anlamak lazım. Sen onu Esin'cim Şenol'a söyle. Sen onu Şenol'a söyle. Sen onu Şenol'a söyle. Aa, ben de gidecektim Gölhisar'a. Sen dinlemedin mi programa? Ispartalı Ayşe'ciğim. Programın başında oralarda dedim, hafta sonu köye zaten gelemem, Gölhisar'a gidiyorum. Çünkü haftaya, şimdi ses kaydatıyorsun, ses kaydediyorsun, neyse. Sen bir ses kaydını at, onun üzerine konuşuruz. Anlamak ve anlaşılmak üzerine, anlamak ya da anlaşılmak. Anlaşılmak çok mu önemli? Anlaşılmak çok önemli değil desem de, yanlış anlaşılmak gerçekten canımı yakıyor. Çok açık ve net. Yanlış anlaşılmak benim canımı hala yakıyor. Özellikle birincil dereceden sevdiklerim beni yanlış anladığında, yani 30 senedir, 40 senedir beni tanıyan insanların yanlış anlaması acayip canımı yakıyor. Ha, sürdürüyor muyum? Hayır, sürdürmüyorum. Ama yine de yanlış anlaşılmak, Arda programın en başında söyledi, insanı ipe götürüyor dedi. Hakikaten de ipe götürmese de insanın ömründen ömür alıyor. O yüzden yanlış anlaşılmak çok başka bir şey. Anlaşılmamak başka, anlaşılmamaya razıyım. Bakın çok net, o cepte. Anlaşılmasam da olur. Ama yanlış anlaşılmaya çok razı olmuyor bu gönlüm. Evet, Ispartalı Ayşe, söz sende.
1: Ablacığım, ben bir karar aldım. Ben bundan sonra Ağustos ayında Türkiye'ye gelmeyeceğim. Düğün ayı oluyor ablacığım ya. Bence hafta sonu seninle ben de gitmek isterdim.
0: Evet, işte bu yüzden sana hiç teklif etmedim. Çünkü geçen haftaki yayında dedin, hafta sonu düğün var köyde dedin. O yüzden işte canın çekmesin diye sana hiç söylemedim. Benim de haftaya hafta sonu bir seremonimiz var. Güzel, hayırlı bir iş. Evet, Elaziz'e sevgiler, selamlar gönderiyorum. Nazlıcığım, merhaba.
2: Merhaba Özlem teyze. Elaziz günden sıcak günden merhaba. Nasılsın? Ne var? Ne yok? Durumunu sen ne sahibi evlendiriyorsun? Allah hayırlı de inşallah.
0: Amin.
2: Rabbim yüzünü güldürsün. Seni çok öpüyorum. Kokulu kokulu bana annenin müzik almanı dersen sevinirim be.
0: Bak, bugün merhabayı hazırladım senin için. Biraz sonra vereceğim yayına. Bebeğim, Kevser'cim, prensesim. İyi ki varsın. Dualarına amin diyorum inşallah. İnşallah.

0: Evet, bir zamanlar benim için çok önemliydi anlaşılmak, kendimi anlatmak. Neden öyle söylediğimi, neden öyle davrandığımı, ne hissettiğimi tek tek açıklardım. Yanlış anlaşılmaktan korkardım açıkçası. Çünkü bizi yanlış anlayan birinin bizi de yanlış değerlendireceğine, beni de yanlış değerlendireceğine inananlardandım. Yanlış anlama konusunda aslına bakarsanız hala aynı fikirdeyim. Sadece şöyle bir fark var. İşte en son yaşadığım bir olay oldu geçtiğimiz hafta. Yani bu içinde bulunduğumuz hafta çok gerçekten canımı acıttı. Yani karşımda birisi var, çok sevdiğim birisi. Bana böyle bir tavırlı, tripli, böyle bir şeyle. Bir türlü anlayamıyorum niye, ne yaptım, nerede hata yaptım. Meğerse daha öncesinde bir konuda yanlış anlaşılmışım. Ama işte konuşarak mesela bunu çözdük. Hiç konuşamasaydık o öyle uzayıp gidecekti. Ve düşündüm, yanlış anlaşılmak hakikaten de çok enteresan bir şey. Dağ küsmüş, tavşan dağa küsmüş, dağın haberi olmamış misali. Yanlış anlaşılmamak için ne yapmak gerekir? Onu henüz bilmiyorum. Henüz onu keşfedemedim. Var mı keşfedeniniz? Yanlış anlaşılmamak için ne yapmak gerekiyor? Çünkü bir noktada geldiğim şu yaşta hala yanlış anlaşılabiliyorsam, yani beni çok iyi tanıyan insanlar hala beni yanlış anlayıp yanlış değerlendirebiliyorlarsa, burada bir şey yapmak lazım değil mi? Ne yapmak lazım acaba diye düşünmeden edemiyorum açıkçası. Bu arada bir sesli mesajımız daha var. Sevgili Esin'den gelmiş.
1: Özlemciğim, Özlemciğim.
0: Ay, Şenol'dan gelmiş.
1: Sen, pardon. Türk, yani ben Isparta'da olacağım. Sen orada olacaksın. Düğün olacak. Ben o düğüne maketimi korum. Seninle yine buluşurum. Ayşe. Seni tek geçerim yani. Anladın mı?
0: Ay, teşekkür ederim ya. Ayşe'cim, vallahi bak ne diyeyim, ortalığı kızıştırmak için elinden geleni yapıyor. Ayşe kaç düğünden, kimse o kalabalıkta anlamaz yokluğunu demiş. Bak, Esin de aynı fikirde. Vallahi kaçarsan düğünden ki Ayşe hayatta kaçmaz. Bak, açık ve net, ben onu tanıyorum. Yani bu beni tercih etmemesi demek değil yalnız, onu da biliyorum. Ayşe köyüne aşık arkadaşlar, bırakın düğünü, köyüne aşık. Ay, öyle şeyler çok sinir eder beni. Evet ya Esin, bu yanlış anlaşılmalar. Bir de susuyor karşı taraf, hiç anlamıyorsun. Neye bu trip ya, neye bu surat asma? Ne oldu, ne yaptım acaba? Varsa bir şeyler hemen konuşulmalı, sorulmalı yani. Kesinlikle katılıyorum. Kesinlikle katılıyorum. Yani Raşit, günaydın abla, kolay gelsin. Bakayım. Raşit'cim günaydın. Hoş geldin. Evet, Ayşe gülmüş, beni tanıyorsun abam. Evet, tanıyorum. Çok iyi tanımasam da. Ya ya. Bazen tahmin bile edemeyeceğiniz kadar hepinizi iyi tanıyorum.

Evet, uzun yıllar boyu anlaşılmadığım konularda anlaşılmak için acayip çabaladım. Hani boğulmak üzere olan insanlar suyun içinde çırpınırlar, çırpındıkça da batarlar ya. Aynen o şekilde. Sonra hayat bana öğretti. Yani yaşadıklarımı öğretti. Anlamak isteyene kendini anlatmak zorunda değilsin. Evet, anlamak istiyorsa hiç kendini anlatmak zorunda değilsin. Ne kadar beleş, ne kadar kolay. Anlamak istemeyene ise kendini ne kadar anlatsan da anlatamıyorsun. İnsan bazen yıllarca beni neden anlamıyorlar diye üzülüyor ve her yerde de görürsünüz, topiktir bu. Anlaşılmak istiyorum, kimse beni anlamıyor. Ya arkadaşlar, bir şey söyleyeyim mi? Herkesin bizi bizim istediğimiz yerden görmesi mümkün değil. Ve bir gün anlaşılma ihtiyacının yerini başka bir şey alıyor, biliyor musunuz? Yolum benim, yolum değil. Evet, bir gün bir uyanış yaşadım gerçekten. Ya çok da iyi geldi. Yani bir kitabın bir sayfasında uyandım yine. Çünkü kitaplar benim için çok özeldir. Orada bana ait mesajları alırım ve hayatıma yansıtırım. Orada bir uyanış yaşadım. Anlaşılma ihtiyacının yerini bir şeyle doldurdum. Kendini bilmek. Kendimi biliyorum ya. Niye anlatayım arkadaş ya? Kendimi biliyorum. Ne düşündüğümü biliyorum. Nasıl inandığımı biliyorum. Kim ne isterse düşünebilir. Hiç kimseye bir şey anlatmak zorunda değilim. Oh be, dünya varmış. Ne söylediğini, neden sustuğunu, neye kırıldığını, neyi neden seçtiğini bilmek. Evet, kendini bilmek buradan geçiyor. Gerçekten. Artık herkesin beni doğru anlamasına ihtiyacım kalmadı. O gün itibariyle artık hiç böyle bir ihtiyacım kalmadı. Çünkü bazı insanların beni yanlış anlaması benim yanlış olduğum anlamına gelmiyordu ki. Sustuğuma bakma sen. Herkese kendimi anlatmaktan vazgeçtim o gün itibariyle. O uyanışla falan bir günde oluyor benim uyanışlarım. Gerçekten böyle bir aydınlanma yaşıyorum. Üstüme gelme sakın. Gidişim yakın. Valla işte o gün herkese kendimi anlatmaktan vazgeçip kendime yabancılaşmadan yaşamayı öğrendim bir günde. Yok artık ya. Evet.

İşte bütün bunlara ulaştığınız zaman hayat biraz daha kolay bir hale geliyor. Çabalamaktan vazgeçiyorsunuz, çırpınmaktan vazgeçiyorsunuz, akışa bırakıyorsunuz. Mevlana'nın da sözü üzerine akışta yaşamak diye bir şey var. Yani neticede biraz önce de söyledik ya, sizin ne anlattığınızdan ziyade karşı tarafın ne anladığı da çok önemli. O yüzden bırakın isteyen istediğini anlasın. Siz kendinizi biliyor musunuz? Sustuğunuz yerlerde neden sustuğunuzu, kavga ettiğiniz yerlerde neden kavga ettiğinizi, neden o cümleleri kurduğunuzu, neden o tavrı geliştirdiğinizi, neden öyle giyindiğinizi, neden öyle giyinmediğinizi, neden o kitabı okuduğunuzu, neden okumadığınızı, her şeyi siz bilmiyor musunuz? Kendini bilmek dediğimiz şey burada devreye giriyor. Ve insan kendini bilmeye başladığı an itibariyle hayat biraz daha kolaylaşıyor. Ha, bu demek değildir ki uykusuz gecelerim olmuyor mu? Üzüldüğüm zamanlarım olmuyor mu? Oho, gırla. Çok, ama en azından toparlanabilmeyi öğrendim. En azından nerede durmam gerektiğini öğrendim. Kendime ne kadar zarar verdiğimi fark ettiğim an o zararı kamufle etmeyi, kamufle de demeyelim de tamir etmeyi, hasarı tamir etmeyi öğrendim. Bu önemli. Bu hayata bir kere geliyoruz. Bir daha gelme şansımız yok. Şu anı bir defa yaşıyoruz. Bir daha yaşama şansımız yok. Akan su misali. Düşünsenize, bugün programdaydınız. Bu programın aynısını bir daha yapma şansımız yok. Ne bileyim, sevdiğinizle bir araya geliyorsunuz. Belki ayrılıyorsunuz işte. Yani Ağustos ayın başında ben kızımla 3,5 yıl sonra bir araya geldim. Ve bir daha o anı aynı şekilde yaşama şansım yok. Dolayısıyla bütün bunları düşündüğünüz zaman ne olur ya ne olur, gereksiz şeylere takılmayın. Gereksiz insanlarla muhatap olmayın. Gereksiz detayların içinde boğulmayın. Net olun, saf olun, dibi görünen bir su olun. O suya girmekten korkmasın insanlar. Ben dibini görmediğim suya girmekten korkuyorum arkadaşlar. Aynen hayatta insanlarla olan ilişkilerimiz gibi. Sizi yıpratmalarına izin vermeyin. Siz önemlisiniz. Siz kıymetlisiniz. Sizden bir tane daha yok, benden bir tane daha yok ve olmayacak. Parmak izlerimiz farklı, hayata bakışlarımız farklı, her şeyimiz farklı ve ne kadar güzel bir rengiz. Rengarenk. Ben çok seviyorum bütün renkleri bir arada bir potada toplamayı. Anlaşmak zorunda değilsiniz. Sevmek zorunda değilsiniz. Kimse sizi sevmek zorunda değil. Ama neticede bir yerde toplandığınız zaman, ya insanoğlu çok güzel değil mi? Çok güzel değil mi? Yaradan her bir insana kendinden bir parça vermemiş mi? Biz bunları düşünmüyor muyuz? Artık niye bu kadar her şeye takılır olduk, herkese düşman beller olduk, niye bu kadar hayatı zorlaştırır olduk bilmiyorum. İşte bugün günlerden cuma, haftanın son programıydı. Dolayısıyla işte haftanın son programına böyle bir konuyu alayım da biraz rahatlayın, biraz rahatlayalım, biraz ferahlayalım. Ya evet ya, yani işte geldik gidiyoruz dediğimiz bu dünyada bir aradayız, ne kadar güzel. Bu arada bir dakika. Derya, hoş geldin. O kalpleri alırım ben. Alırım, sol yanıma yaslarım. Ve şöyle bir bakıyorum, geliyorsa kütüphanesi. Esin'den geldi. Kitaplarım geliyor. Ya, benim de bugün gece yarısı treni geldi. Ya Esin. Ay bak, tüylerim diken diken oldu. Kitabın sonunda bir ağlama krizine girdim. O gün ağladım, bir saat sonra da yayına girdim. Vallahi çok enteresan, beni etkiledi. Bakalım ne hissedeceksin. Şimdi haberini aldım. Sevgili Şenolcuğuma teşekkürlerimi gönderiyorum. Ya Şenol, ben bana da böyle sürprizler yap dermişim. Kitap okumayı çok tercih etmez ama bu konuda bana çok saygılı ve anlayışlı. Şenol'un en sevdiğim tarafı. Bir sürü tarafını seviyorum ama en sevdiğim tarafı. Çok çok seviyorum. Evet. Bu dünyada belki de yerine bir cümle daha koyamayız. Seni seviyorum.

0: şahit dursun.
1: Nova Süpermarket.
2: Viyana'da alışveriş artık sadece ihtiyaç değil, bir keyif.
3: 22. bölgede yer alan Nova Süpermarket'te her hafta sizi bekleyen muhteşem indirimler ve kaçırılmayacak fırsatlar var.
2: Günlük taze et, tavuk ve balık ürünlerinden, dalından yeni kopmuş sebze ve meyvelere, kuru gıdadan bakliyata, dondurulmuş ürünlerden temizlik malzemelerine kadar aradığınız her şey tek çatı altında.
3: Kaliteden ödün vermeden, bütçenizi yormayan alışverişin adresi belli. Nova Süpermarket. Adres: Donaufelder Strasse, 177A, 22. Viyana.
2: Fırsatları kaçırmayın, bu hafta uğramadan geçmeyin.
3: Nova Süpermarket.
4: Evet, 22. Viyana'da hizmet veren Nova Süpermarket'e de programım adına, KPK'ler adına ve radyom adına ve sizler adına çok teşekkür ediyorum. İyi ki sponsorumuz olmuş. Bol bereketli, bol hareketli, bol müşterili günleri olsun. İnşallah bizlerle olan yolculuklarına devam ederler. Nova Süpermarket'e hepinizin huzurunda tekrar teşekkür ediyorum. Evet efendim, bir adam hayatı boyunca kendini anlatmaya çalışmış hikayemize göre. Çocukken ailesine, gençken dostlarına, sonra sevdiği kadına, iş arkadaşlarına, çocuklarına, hayata. Ne zaman biri onu yanlış anlasa uzun uzun konuşmuş, cümlelerini düzeltmiş, niyetini açıklamış, kalbini açmış. Çünkü insan yanlış anlaşılmanın bazen yalnız kalmaktan çok daha ağır olduğunu sanır. Yıllar geçmiş, yıllar geçmiş, yıllar geçmiş. Bir gün yaşlı bir adamın karşısına oturmuş. Adam ona sadece şunu söylemiş: ömrün boyunca kendini anlatmışsın. Peki seni anlamayanlara kendini anlatırken sen kendini ne kadar dinledin? Adam susmuş, ilk kez verecek bir cevabı yokmuş. O gün anlamış ki bazı insanlar seni anlamaz çünkü anlatamamışsındır. Bazıları anlamaz çünkü henüz senin hikayenin o sayfasında değildir. Bazıları ise anlamaz çünkü anlamaya hiç niyeti yoktur. Ve bunların hiçbirini değiştiremezsin. İnsan hayatının bir yerinde açıklamayı yapmayı bırakıyor. Artık herkes bilsin istemiyor. Neden sustuğunu, neden gittiğini, neden kaldığını, neden affetmediğini, neden eskisi gibi olmadığını. Çünkü bazı cevaplar başkasına verilmek için değil, insanın kendi içinde huzur bulması için. Sonra adam ayağa kalkmış, aynaya bakmış ve ilk kez kendisine şunu söylemiş: beni herkes anlamayabilir ama ben artık kendimi yanlış yaşamayacağım. Belki de özgürlük tam olarak budur. Herkes tarafından anlaşılmak değil, kendini başkalarının anlayışına muhtaç olmadan yaşayabilmek. Evet efendim, bir haftayı daha geride bıraktık. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Artık mola vakti diyorum. Çok güzel bir hafta sonu yaşayın inşallah. Sevdiklerinizle birlikte doya doya zaman geçirebileceğiniz, güzel sabahların olduğu, güzel akşamların olduğu zamanlar sizinle birlikte olsun. Allah'tan bir keder, mani, hastalık, ölüm vesaire olmazsa pazartesi hafta başı programında yine yeniden görüşebilmek umuduyla aynı saatte, aynı yerde, aynı kavşakta, Viyana FM kavşağında buluşabilmek umuduyla şimdilik aranızdan ayrılıyorum. Bugünkü program için çok ama çok teşekkür ediyorum. Acayip keyif aldım. Çok keyifliydi. Umuyorum ve diliyorum ki benim aldığım keyfin misli misli fazlasını sizler almışsınızdır. Kevser'cim, Nazlı'cığım, inşallah radyonuz açıktır. Tayfun Talipoğlu'yla aranızdan ayrılacağım. Kevser'e kaç gündür söz veriyorum. Hadi bugün hazırlamıştım zaten. Kapanış çalışmamız Tayfun Talipoğlu'ndan gelecek. Merhaba isimli çalışmayla. Özellikle son çalışma yaptım. Merhaba çok güzeldir. Evet, ben size yeniden merhaba diyebilmek umuduyla aranızdan ayrılıyorum. Pazartesi görüşelim. Program yapımcınız ve sunucunuz Özlem Ayral ben. Yüreğinizden ve gözlerinizden sevgi hiç eksik olmasın. Farkındasınız, hep yarım saat önce gidiyorum bu hafta. Ama ne yazık ki teknik anlamdaki problemim böyle olması gerektiğini emretti bana. Her şeyde bir hayır vardır. Dualarınızı eksik etmeyin lütfen. Dualarınız benimle olsun. Efendim şöyle bir şey var, yolda olanların duası kabul olur diye böyle bir şey var. Herkesin duası kabul olur ayrıca ama özellikle hastaların ve yolcuların duası kabul olur. Ben yol boyunca hepinize dua edeceğim. Sizlerin de dualarında olmayı talep ediyorum. Çok keyifli zaman geçireceğini biliyorum. Çok selamlar. Arayın beni demiş sevgili Esin. İnşallah bu hikayeyle noktayı koydun süperdi ablacığım demiş. Evet, böyle hazırlamıştım kafamda. Biraz eksik kaldı konularımız ama olsun varsın. Vaa, sizlerden ayrılmak gerçekten çok zor. Ve Ayhancığım merhaba, Allah'a emanet ol ablam demişsin. Çok teşekkür ediyorum. Sen de Allah'a emanetsin. Ve bir dakika, burada bir bakayım. Buradayız canım, teşekkür ediyoruz demiş Nazlı. Ben teşekkür ediyorum varlığınıza. Hoş kalın, hoşça kalın ve sevgiyle kalın. İyi ki varsın diyen Ispartalı Ayşeciğime diyorum ki en kısa sürede görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
0: Çalmaz bizim dilimiz. İçinde sevda olmalı. Gönüle giden yol olmalı.
4: Yani ne diyeyim, tekrar mikrofon başına geçtim hoşça kal dedikten sonra. Ama Ayten'e de bir iyi akşamlar demeden olmazdı. Ayten'ciğim. Ablam gittiğin yerlere kucak dolusu selamlar söyle. Olur mu? Olur tabii, güle güle git gel. Teşekkür ediyorum canım. Sen de annenle güzel vakit geçir. Aa, tekrar hoşça kal diyeceğim. Şey ne oldu, yazma. Beni de men et biraz. 11 sesli mesaj attım. Met et biraz. Bak yanlış okudum. Aklım yolda. Şenolcuğum, senin met edilmeye ihtiyacın yok ki. Zaten her şey ortada. Yani benim senin hakkında cafcaflı cümleler kurmama gerek yok. Sen zaten varlığınla bir renksin. İyi ki geldin be. Vallahi bunu söylemeden gitmemem gerekiyordu. Tam zamanında geldin. Teşekkür ediyorum. İyi ki varsın. Hadi bakalım, şimdi gerçekten gittim. Artık yazmayın lütfen. Bak şimdi. Hadi. Bak Gülşah diye yazdı. Hadi fırına yolculuk başladı. Bak keki attı fırına. Çıkıyorum. Valla geliyorum. Bekle beni Gülşah diyeceğim. Bakayım kek nasıl gözüküyor. Bir şey yazıyor şimdi. Ben gidiyorum diyorum, yazıyorsunuz. Böyle kala kalıyorum burada. Bir de radyoculuk hayatında bizim şeyimizdir. İnce çizgimizdir. Hoşça kal dedikten sonra tekrar anonsa girmememiz gerekiyor. Ama hadi bugün böyle olsun. Vaz mı geçtin yazmaktan? Gülşah diye bekle. Tamam, yazma daha. Gelince konuşuruz. Hoşça kalın.
0: Her türküyü çalmaz bizim dilimiz. İçinde sevda olmalı. Gönüle giden yol olmalı. Sıyrılıp çıkmalı kınından, yürek koymalı kahramanları. Tınısı bir uçtan duyulmalı. Her türküyü çalmaz bizim telimiz.

0: Viyana FM. Şimdi haberler. Şekersiz ve kalorisiz vegan içecek Pindirings haberleri sunar. Viyana FM Haber. Viyana'da zorunlu yaz okulu başlıyor. Viyana'da 2026 yaz okulu 24 Ağustos'ta başlıyor. Yaklaşık 15.900 öğrenci kent genelindeki 101 noktada 2 hafta boyunca eğitim görecek. Bu yıl ilk kez Almanca seviyesi yetersiz olan bazı öğrenciler için yaz okuluna katılım zorunlu olacak. Avrupa'da tren seyahatleri tek biletle kolaylaşacak. Avrupa Birliği, farklı ülkeler ve demiryolu şirketleri arasındaki tren yolculuklarını kolaylaştırmak için yeni bir düzenleme hazırladı. Yeni sistemle yolcuların farklı şirketlere ait tren seferlerini tek platformdan karşılaştırıp satın alabilmesi ve çoklu yolcularda tek bilet kullanabilmesi hedefleniyor. Düzenlemenin yürürlüğe girmesi için Avrupa Parlamentosu ve AB ülkelerin onayı gerekiyor. Viyana'yı dolu ve şiddetli yağış vurdu. Uzun süren sıcak ve kurak havanın ardından Viyana'da şiddetli yağmur ve dolu etkili oldu. Bazı bölgelerde dolu taneleri 3 santimetreye ulaşırken yolları su bastı ve bazı araçlar alt geçitlerde mahsur kaldı. İtfaiye kent genelinde çok sayıda olaya müdahale etti. Yardım ekiplerini engelleyenlere ağır ceza geliyor. Avusturya'da kaza ve acil durumlarda polis, ambulans veya itfaiye ekiplerinin çalışmasını engelleyenlere verilen cezalar artırılıyor. Yeni düzenleme ile olay yerinde görüntü çekmek amacıyla ekiplerin çalışmalarını engelleyen, kalabalık oluşturan veya ekiplerin işini zorlaştıran kişilere 750 euroya kadar para cezası verilebilecek. Wien Enerji ödeme sistemini geliştiriyor. Wien Enerji merkezi ısıtma faturalarında ödeme sistemini değiştiriyor. Yeni uygulamayla yıllık ısıtma giderleri 6 yerine 10 taksite kadar bölünebilecek. Yeni sisteme geçiş otomatik yapılacak ve müşterilerin ayrıca başvurmasına gerek olmayacak. İltica başvuruları rekor seviyede düştü. Avusturya'da ilk iltica başvuruları son 10 yılın en düşük seviyesine geriledi. İçişleri Bakanlığı verilerine göre Temmuz 2026'da yalnızca 244 kişi ilk iltica başvurusu yaptı. Geçen yılın aynı ayında bu sayı 697 idi. İlk ve tekrar başvurularla birlikte ise Temmuz ayında toplam 840 iltica başvurusu kaydedildi. Ocak-Temmuz döneminde toplam başvuru sayısı 5743 olurken geçen yıl aynı dönemde bu rakam 10.442 olarak kayıtlara geçmişti. Türkiye'nin nüfusu açıklandı. Türkiye'nin nüfusu 1 Temmuz 2026 itibarıyla 86.320.602 kişiye ulaştı. TÜİK verilerine göre nüfus yılın ilk 6 ayında yaklaşık 228 bin kişi arttı. Nüfusun %50,1'ini erkekler, %49,99'unu kadınlar oluşturuyor. Avusturya'da başörtüsü yasağı yürürlüğe giriyor. Avusturya'da yeni eğitim yılıyla birlikte okullarda 14 yaşından küçük kız öğrencilerinin başörtüsü takmasını yasaklayan düzenleme uygulanmaya başlayacak. Yeni kurallara göre yasağın ihlal edilmesi durumunda ilk aşamada okul yönetimi aileyle görüşecek, sürece müdahale edecek. 5. belgelenmiş ihlalin ardından durumun yetkili makamlara bildirilmesi gerekecek. Kurallara uymayan ailelere 150 ila 800 euro arasında idari para cezası uygulanabilecek. Türkiye'de öğretmenlere önlük zorunluluğu getirildi. Türkiye'de 2026-27 eğitim öğretim yılında öğretmenler ve eğitim çalışanları için önlük uygulaması zorunlu hale getirildi. Milli Eğitim Bakanlığı'nın genelgesine göre uygulamanın takibi il ve ilçe Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından yapılacak. Viyana'da musluk suyuna zam geliyor. Viyana Belediyesi tarafından su, kanalizasyon ve çöp ücretleri Ocak 2027'den itibaren %4,6 artırılması planlanıyor. Zamla birlikte içme suyunun metreküp fiyatı 10 sent artacak. Yeni ücretlerin 2027 yılının başından itibaren geçerli olması bekleniyor. Türkiye akıllı telefon üretecek. Aselsan, Türk Telekom ve TTT İnovasyon yerli akıllı telefon geliştirmek için çalışmalarını sürdürüyor. İlk modellerin 2027'nin ilk çeyreğinde tanıtılması hedefleniyor. Telefonlarda yerli yazılım, uydu bağlantısı ve yüksek güvenlikli haberleşme özelliklerinin bulunması planlanıyor. Viyana'da park denetimleri ScanCare ile yapılacak. Viyana'da açık park denetimleri dijitalleşiyor. Test edilen ScanCare araçları, üzerlerindeki sensörlerle park halindeki araçların plakalarını okuyarak geçerli park pikel veya dijital park kaydı olup olmadığını kontrol edecek. Sistemin 2026 sonundan itibaren düzenli olarak kullanılması planlanıyor. Olası ihlallerde ceza otomatik kesilmeyecek, son kontrol yine görevli personel tarafından yapılacak. 20 yaşındaki genç boğularak hayatını kaybetti. Burgenland eyaletindeki Neufelder Gölü'nde 20 yaşındaki bir genç boğularak hayatını kaybetti. Yaklaşık 6 ila 8 metre derinlikten çıkarılan genç yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Lobau Tüneli için süreç devam ediyor. Viyana'da uzun süredir yapımı tartışılan Lobau Tünel projesi için hukuki süreç devam ediyor. S1 çevre yolunun parçası olan tünelin Viyana'nın yoğun trafiğini ve özellikle A23 Zuidoost-Tangente'yi rahatlatması hedefleniyor. Avusturya'da satın alma gücü artıyor. Avusturya'da kişi başına düşen satın alma gücü son yıllarda yükselişini sürdürüyor. Son verilere göre Salzburg ülke genelinde ilk sırada yer alırken Aşağı Avusturya ikinci sırada bulunuyor. Çocukların kavgasına anneler karıştı. Viyana'nın 16. bölgesindeki bir parkta çocuklar arasında başlayan tartışma annelerin de dahil olmasıyla kavgaya dönüştü. Süpürge ve çocuk bisikletinin de kullanıldığı kavgada 7 kişi hafif yaralandı. Avusturya'da okullarda uzaklaştırmalar arttı. Avusturya'da 2025-26 eğitim yılında 2440 öğrenci çeşitli nedenlerle geçici olarak okuldan uzaklaştırıldı. Bu sayı önceki yıl 2187 olarak kaydedilmişti. Şiddet, tehdit veya mala zarar verme gibi olaylarda öğrenciler 4 haftaya kadar okuldan uzaklaştırılabiliyor. En fazla vaka Viyana'da görülürken ilkokullarda 534 öğrenciye uzaklaştırma uygulandı. Viyana'da elektrikli araç şarj ağı genişliyor. Başkent Viyana'da elektrikli araç kullanımının artmasıyla birlikte şarj altyapısı da genişletiliyor. Şehir genelinde önümüzdeki yıllarda 1000 yeni halka açık şarj noktası kurulacak. Yeni yatırımlarla sokaklardaki mevcut şarj ağının yaklaşık 2 katına çıkarılması planlanıyor. Ayrıca 10 yeni hızlı şarj parkı kurulacak. Linz'de Legionella salgınında 3 kişi öldü. Yukarı Avusturya eyaletinin Linz kentinde görülen Legionella salgınında vaka sayısı 26'ya yükseldi. Hastalığa yakalanan 3 kişi hayatını kaybetti. Bazı soğutma kulelerinde hastalık tespit edilerek dezenfeksiyon yapılırken salgının kesin kaynağı henüz belirlenemedi. Avusturya'da yabancı plakalı araçlara sıkı denetim. Avusturya'da yabancı plakalı araçlara yönelik denetimler artırıldı. Mali polis ve vergi dairesi ekipleri ülke genelinde 921 aracı kontrol etti. Yapılan kontrollerde Avusturya'da yaşadığı halde aracını yabancı plakayla kullanan ve ödemesi gereken vergileri ödemediği belirlenen sürücüler tespit edildi. Şimdiye kadar 210 araç için toplam yaklaşık 1 milyon euro vergi çıkarıldı. Yaklaşık 100 araçla ilgili incelemeler ise devam ediyor. Kontrollerde ayrıca vergi borçları, sigortasız işçi çalıştırma ve çalışma izni eksiklikleri de tespit edildi. Viyana'da bulutlu ve sıcak bir gün olacak. Viyana ve çevresinde bugün havanın bulutlu ve sıcak olması bekleniyor. Gün içinde sıcaklığın 28 dereceye kadar çıkacağı tahmin edilirken, akşam saatlerinde bazı bölgelerde yağmur bekleniyor. Beşiktaş tur kapısını araladı. Beşiktaş, Avrupa Ligi playoff turu ilk maçında Litvanya temsilcisi Žalgiris'i sahasında 3-0 mağlup etti. Siyah beyazlılar bu sonuçla rövanş öncesinde büyük avantajı elde etti. Trabzonspor turu rövanşa bıraktı. Trabzonspor Avrupa Ligi playoff turu ilk maçında sahasında Macaristan temsilcisi Ferencvaros'a 1-0 mağlup oldu. Bordo Mavililer tur şansını rövanş karşılaşmasına bıraktı.
1: Şekersiz ve kalorisiz vegan içecek Pindrinks haberleri sundu.
2: Viyana FM Haber.
3: Slesnitsi. Viyana FM.

0: İyi akşamlar Viyana FM'in kıymetli dinleyicileri. Hanımefendiler, beyefendiler, bendeniz Akif Özcan. Hepinize hoş geldiniz diyorum. Şeref verdiniz, iyi ki geldiniz. İki saat boyunca harika şarkılar eşliğinde Viyana FM'de olacağız. Haftanın kapanış programında birlikteyiz efendim. Güzel bir Ebru Yaşar ve Amo 988 düeti Elini Ver akustik versiyonla kulaklarınızda oldu. Sıfır şeker, sıfır kalorili vegan içeceğimiz Pindrinks ve 23. Viyana Mega Gastro katkılarıyla birlikteyiz efendim. Yolda olanlara iyi yolculuklar, esnaflarımıza bol kazançlar, evde olanlara iyi istirahatler dileklerimi iletiyorum tatilcilerimize. Unutmayalım onları da, onlara da iyi tatiller dileklerimizi iletelim. Artı 43 660 130 1979 Viyana FM WhatsApp hattımızdan her akşam olduğu gibi o güzel istek ve mesajlarınızı bekliyorum. 660 130 1979. Instagram'da Viyana FM ve Akif Özcan'ı takip etmeyi unutmayın, olur mu? Ayşegül Aldinç ve Yüksek Sadakat düeti geliyor. Aşk gelince şimdi Viyana FM'de.
1: Akif Özcan.

Aman da aman, güzel mesajlarınız gelmeye başladı bile. Salzburg'dan sevgili Cansu, iyi akşamlar, iyi yayınlar. Akif Beyciğim hoş geldiniz diyor. Çok teşekkür ediyorum. Nil Kara İbrahimgil'den bir şarkı istiyorum. İstanbul, sen benden misin şarkısını istemiş. Hemen aldık listeye ve gönderiyoruz. İyi akşamlar diliyoruz sevgili Cansu'ya da Salzburg'a da selamlar. 20. bir yana sevgili Erhan, iyi akşamlar, buradayız Akif Bey. Nasılsınız demiş. Valla gayet iyi, sizler nasılsınız? Nilan Ünsal'dan Beyaz Sevda çalarsanız sevinirim, iyi yayınlar diliyorum demiş. Ne demek alım da aldım listeye, ama önce Nil Kara İbrahimgil Cansu için geliyor, sonra senin isteğin. İyi akşamlar.

İyi akşamlar diliyorum efendim. Diren Ünsal yorumu geldi. Beyaz Sevda kulaklarınızda oldu. Şimdi Baran Mengüç ve Cilvelim'le devam edeceğiz. Viyana FM'de Akif Özcan yayında. Mirvan Hanım, Mus Mutlu, iyi akşamlar diliyorum, iyi yayınlar diliyorum demiş. Çok çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. TikTok'ta sizinle live'dayım diyor. Oo, maşallah. TikTok'ta Mirvan Hanım da yayındaymış. Ona da selamlarımızı, sevgilerimizi gönderelim. Mirvan Doğan. Evet, iyi yayınlar diliyoruz size de o zaman TikTok'ta. Ve bu güzel şarkıyı Mirvan Hanım için de armağan olarak göndermiş olalım. Akif Özcan'lısınız, Pindrinks ve Mega Gastro katkılarıyla Viyana FM'de yayındayız. Hepinize iyi akşamlar, iyi eğlenceler diliyoruz. Baran Mengüç, Cilvelim'le devam ediyoruz. Akif Özcan.

0: Harika şarkılarla devam ediyoruz sevgili dinleyiciler programımıza. Geride Didem Buğday ve Sahici şarkısını bıraktık. Hemen ardından Ay Ay DJ Sıla Şahin Samet kardeşlerden gelecek. Müdürüm hiç merak etmiyorsunuz Zeyno nerede diye demiş. Ya Zeyno tatil sezonundayız diyoruz ki herhalde herkes tatilde. O yüzden yazanlar eyvallah, yazamayanları tatilde kabul ediyoruz yani. Oh ne güzel, kahvesini eline almış, güzel bir fotoğraf çekip göndermiş bize. Afiyetler olsun, güzel bir akşam diliyoruz sevgili Zeynep Yücel. Şükrü Yıldız.
1: Akif Bey,
0: bir sesli mesaj iletmiş.
1: Sevgiler, saygılar.
0: Teşekkür ediyorum,
1: İzmir
0: sağ olun.
1: İzmir Karabağlar'dan Viyana FM ailesine.
0: Eyvallah.
1: Herkese kucak dolusu sevgiler.
0: Sağ olun.
1: Hayırlı akşamlar diliyorum.
0: Çok teşekkürler.
1: Yarın çıkıyoruz, tekrar Avusturya'ya döneceğiz.
0: Haydi inşallah.
1: Yolda olan herkese hayırlı yolculuklar.
0: Harika.
1: Selamlar, saygılar.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun Şükrü Yıldız. Sankt-Pölten'de normalde şu anda İzmir'deymiş ve yarın da yola çıkacaklar. Tekrar Avusturya'ya dönecekler. Yollar açık olsun. Umarım güzel bir tatil geçirmişsinizdir. Nice güzel tatillere, nice güzel günlere diyelim. Şükrü Yıldız'a, tüm ailesine, sevdiklerine selamlar. Ve şimdiden iyi yolculuklar dileyerek sıradaki şarkıyı da hediye olarak gönderelim kendilerine. Sevgi selamlar benden diyorum İrvan Hanım. Çok teşekkür ederim. O da bir video göndermiş bize ama. Bizim yayını dinlerken çektiği videoyu da göndermiş. Harikasınız valla. Çok teşekkür ediyoruz İrvan Hanım'a da bir kez daha. Mehmet Bey bizlerle beraber, iyi akşamlar, ben de buradayım.

diyor Graz'dan sevgiler. Geliversen çalarsanız sevinirim demiş. Hangi geliversen bu? Mustafa Sandal. Tamamdır. Onu da alıyorum listeye. Önce Sıla Şahin, Samet kardeşlerden gelecek. Ay ay, ardından Mustafa Sandal, Ayla Çelik ve daha neler neler. Hepsi Viyana FM'de sizin olmaya devam edecek. Siz de bana güzel mesaj ve isteklerinize ulaşmaya devam edin. Artı 43 660 130 1979. Pindrinks ve Mega Gastro katkılarıyla devam.

Harika şarkılar Viyana FM'de Akif Özcan'da sizlere ulaşmaya devam ediyor. Haftanın kapanış programında cuma akşamında sizinleyiz. Hayırlı cumalar, iyi akşamlar ve iyi hafta sonları sevgili Zeynep Yücel. Kahvesini yudumlarken bizi dinliyor. Az önce selam gönderdik ama o sıra dinleyememiş herhalde. Bir kez daha selamlar, iyi akşamlar diliyorum. Sevgili Berat, iyi akşamlar 10. Viyana'dan sevgiler herkese diyor. Tüm Viyana FM dinleyicilerine Cem Belevi'den Sevme diyor şarkısını çalarsanız sevinirim demiş. Çok teşekkürler sevgiler. İstanbul'dan Aslı. İyi akşamlar. Hande Ünsal helal olsun şarkısını istiyorum. Tüm Viyana FM dinleyicilerine gelsin. İyi ki varsınız demiş. Çok teşekkürler. İyi ki sizler de varsınız. Sağ olun. Windrinks ve Mega Gastro katkılarıyla canlı yayınımız sürüyor. +43 660 130 1979'dan sizleri de programımıza bekliyoruz. Bir kez daha iyi yolculuklar, güzel akşamlar dileyelim sizlere. Dün temsilcilerimizin Avrupa Ligi maçları vardı, playoff maçları. Beşiktaş yüzümüzü güldürdü 3-0'la. Trabzonspor bizi biraz buruk bıraktı maalesef. Ama inanıyoruz ki rövanş maçında gerekeni yapacaktır. Ve Avrupa'da yoluna devam edecektir. Evet, Beşiktaş'ı ayrıca tebrik ediyoruz. 3-0'la çok avantajlı bir şekilde rövanş oynayacak. Hadi bakalım önümüzdeki günlerde göreceğiz. Bugün de Süper Lig'de efendim Avusturya saatiyle 20.30, Türkiye saatiyle 21.30'da Galatasaray Erzurumspor deplasmanında olacak. Evet, Erzurumspor bu yeni haftanın açılış maçında Galatasaray'ı ağırlayacak sevgili dinleyiciler. Maç yaklaşık ne kadar sonra? Bir 50 dakika sonra oynanacak sevgili dinleyiciler. Her iki takıma da başarılar diliyorum. Biliyorsunuz zaten ben Galatasaraylıyım. Tabii ki gönlüm Galatasaray'dan yana ama her iki takıma da başarı dileklerimizi iletelim. Umarız seyir zevki güzel bir maç olur diyelim ve Burcu Güneş'le devam edelim. Mecburi İstikamet şimdi Viyana FM'de Akif Özcan'da.

0: Latif Özcan.
1: Programımız devam ediyor. Cem Belevi radyonuzda oldu sevgili dinleyiciler. Sevme diyor radyonuzdaydı. Bu güzel istek şarkısı da gelmiş oldu. Şimdi Hande Ünsal'la devam edecek program. Şükrü Yıldız bir mesajını daha iletmiş. Sayın müdürüm diyor, ben de ayranımı içiyorum bir yandan demiş. Eyvallah, çok teşekkür ediyoruz abicim. Afiyetler olsun. Pindrinks de içmeyi unutma. Benim de değerli sponsorlarımdan. Tabii Avusturya'ya döndüğünde muhtemelen gidiyorsundur ama 23. Viyana'da Mega Gastro var. O da bir diğer sponsorum. Sponsorlarımıza destekleyelim yani. Yolun açık olsun. Ayran harika. Milli içeceğimiz. Ben de bu akşam ayran içtim yani. Onu da söyleyeyim yemekte. Afiyetler olsun hepimize inşallah. Evet, güzel mesajlar gelmeye devam ediyor. Zeliha Hanım, iyi akşamlar, iyi yayınlar. Akif Bey, iyi ki varsınız demiş. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. İyi ki sizler de varsınız. Güzel şarkılarımız sizler için de gelsin inşallah. Mümkünse demiş, Güven Yüreği Emret Öleyim şarkısını çalarsanız sevinirim. Alıyorum listeye, birazdan göndereceğim. İlk saatin yavaş yavaş sonlarına geliyoruz. Artı 43 660 130 1979'dan bekleniyorsunuz.
0: Akif Özcan. Akif Özcan. Viyana FM. Viyana FM.

0: Bionerda.
1: Akif Özcan.

Ama nefis şarkılar arka arkaya geliyor. Emre Töley'in Güven Yüreği yorumuyla geldi. Şimdi Burak King ve Öykü Gürman Bir Sana düetiyle programımız devam edecek. Artı 43 660 130 1979'dan bize ulaşmaya devam edebilirsiniz. Sevgili dinleyicilerimiz, Pindrinks ve Mega Gastro ile programımız devam ediyor. Viyana'da 2026 yaz okulu 24 Ağustos'ta başlayacak sevgili dinleyiciler. Yaklaşık 15.900 çocuk ve genç kent genelindeki 101 noktada 2 hafta boyunca eğitim görecek. Programda özellikle Almanca dil eğitimi ve temel derslerin pekiştirilmesine ağırlık verilecek. Bu yıl ilk kez Almanca destek sınıflarında bulunan ve yetersiz statüsündeki bazı öğrenciler için yaz okuluna katılım zorunlu olacak. Programda 1100'den fazla öğretmenin görev yapacağı da duyurulmuş. Bunu da biz size aktarmış olalım. Daha fazla haber Instagram'da, Viyana FM sayfamızda ve web sitemiz viyanafm.com'da sizi bekliyor diyelim. Programa devam edelim.

Tarkan ve şerbetli kulaklarınızda olduğu Akif Özcan devam ediyor sevgili dinleyiciler. İyi akşamlar diliyorum hepinize. Saklandığım izlerinde çok güzel bir Gülşen yorumu ve hemen ardından şerbetliye kulak verdik. Şimdi Serdar Ortaç'la devam edeceğiz. Gücüm yok şarkısı kulaklarınızda olacak. Sevgili Faruk iyi akşamlar abi. Seni severek dinliyorum demiş. Çok teşekkür ediyorum. Seden Gürel'den Bir Bulsam şarkısını rica ediyorum. Çalarsan sevinirim demiş. Az sonra o da gelecek canım benim. Programın ikinci saatindeyiz. Cuma akşamı da haftanın kapanış programında Akif Özcan, Viyana FM'de Pindrings ve Mega Gastro katkı.

Nefis bir çalışma, hepinize armağanımız olsun. Viyana FM'de kaliteli müziğin adresinde Akif Özcan yayında. Herkese iyi akşamlar, hayırlı cumalar ve iyi hafta sonları dileklerimi de iletmiş olayım. 660-130-1979 Viyana FM WhatsApp hattımız. Pindrinks ve Mega Gastro katkılarıyla devam ediyoruz. Sevgili Orhan, iyi yayınlar abi. Selamlar. Eyvallah canım benim, Ankara'ya sevgiler. Abi diyor, bir şarkı da benim için çalarsan sevinirim demiş. Tüm nankörlere gelsin mi demiş. Retro'dan az sonra gelecek kardeşim, iyi akşamlar.

0: Radio NERF.
1: Yine çok güzel bir şarkıydı, geride bıraktık. Retro ve Nankör sizlerden gelen isteklerden biriydi. Mega Gastro ve Pindrinks katkılarıyla devam ediyoruz programa. Sevgili Gizem, iyi akşamlar sevgili Akif diyor. Canım benim, çok teşekkür ederim. Ben de sana iyi akşamlar diliyorum. Tantaşçı ve Kobra Murat düeti, Gidişat çalar mısın demiş. Ya şimdi bir de şeyimiz çıktı değil mi? Versiyonumuz çıktı. Normal Gidişat'ı zaten seviyorduk. Şimdi bir de üstüne versiyonumuz geldi. Efsane. Tamam, birazdan da Tantaşçı, Kobra Murat, Gidişat gelecek. Önce Mabel Matiz, Dağılıyorum Olaysız. Viyana FM'de sizinle olacak. Son yarım saatlik dilimdeyiz. Mega Gastro ve Pindrinks katkılarıyla devam ederken güzel mesajlarınızı ve isteklerinizi son bölümde de bekliyorum. Artı 43 660 130 1979.

0: Yine çok güzel bir çalışmaydı efendim. Hep beraber dinledik. Viyana FM'de Akif Özcan devam ediyor. Pindrinks ve Mega Gastro katkılarıyla. Güzel mesajlara teşekkürler. Hemen şöyle bir dönelim. Fadime Hanım iyi akşamlar. İyi yayınlar dilekleriyle ulaşmış. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Kainat Şahit Altay'dan çalarsanız sevinirim demiş. Aldım listeye. Birazdan gelecek. Sevgili Serap. Hakan Peker köylü güzeli istiyorum. Akif Bey iyi yayınlar diliyorum. Tüm Viyana Efendim icrelerine armağan olsun demiş. Onu da aldık listeye. Mega Gastro ve Pindrinks'e devam. Sırada Salih Bademci var. Yürü ya kulumla. Şimdi Viyana Efendim'de sizinle. Hepinize iyi akşamlar. İyi eğlenceler.
1: Akif Özcan.

Staj yaptık, köylü güzeli kulaklarınızda oldu. Windrinks ve Mega Gastro ile devam ediyoruz efendim. Erzurum Spor Deplasmanı'nda Galatasaray 1-0 önde götürüyor mücadeleyi. Maçın 12. dakikasında, yani az önce Roland Şalay'ın attığı golle 1-0 Galatasaray deplasmanda önde götürüyor maçı. Herkese iyi akşamlar. Sevgili Zehra Pavu'dan bir şarkı rica ediyorum demişti. Hemen aldık listeye. Kara kaş gözlerin elmas, bu güzellik sende de kalmaz. Devam. Artı 43 660 130 1979. Siz de son mesajlarla programa dahil olabilirsiniz. Hepinize iyi akşamlar, iyi eğlenceler.

0: Yine çok güzel bir çalışmaydı. Zafer Peker ve Aşkımız Var Gibi radyonuzda oldu. Şimdi Demet Akalın Bir Daha Bir Daha diyor. Ardından veda için burada olacağız. Hepinize iyi akşamlar, iyi eğlenceler.
1: Akif Özcan. Akif Özcan.

0: Evet sevgili dinleyiciler, geldik programın sonuna. Hepinize dinlediğiniz, katıldığınız için çok teşekkürler. Hem bu akşam hem de bu haftayı kapatmış oluyoruz. Galatasaray 2 yaptı bu arada. Yunus Akgün'ün attığı golle. Erzurumspor 0, Galatasaray 2. Hepinize güzel bir hafta sonu diliyorum. Sizleri seviyorum, seni ayrı seviyorum. Mega Gastro ve Pindirinks'e de çok teşekkür ediyorum. Ben Akif Özcan. Yeniden görüşünceye dek hoşçakalın.
1: Akif Özcan. Akif Özcan.

0: Akif Özcan. Akif Özcan. Akif Özcan. Akif Özcan.
1: Viyana FM. Viyana FM.
2: Şimdi haberler. Şekersiz ve kalorisiz vegan içecek Pindrinks haberleri sunar. Viyana FM Haber. Viyana'da zorunlu yaz okulu başlıyor. Viyana'da 2026 yaz okulu 24 Ağustos'ta başlıyor. Yaklaşık 15.900 öğrenci kent genelindeki 101 noktada 2 hafta boyunca eğitim görecek. Bu yıl ilk kez Almanca seviyesi yetersiz olan bazı öğrenciler için yaz okuluna katılım zorunlu olacak. Avrupa'da tren seyahatleri tek biletle kolaylaşacak. Avrupa Birliği, farklı ülkeler ve demiryolu şirketleri arasındaki tren yolculuklarını kolaylaştırmak için yeni bir düzenleme hazırladı. Yeni sistemle yolcuların farklı şirketlere ait tren seferlerini tek platformdan karşılaştırıp satın alabilmesi ve çoklu yolcularda tek bilet kullanabilmesi hedefleniyor. Düzenlemenin yürürlüğe girmesi için Avrupa Parlamentosu ve AB ülkelerin onayı gerekiyor. Viyana'yı dolu ve şiddetli yağış vurdu. Uzun süren sıcak ve kurak havanın ardından Viyana'da şiddetli yağmur ve dolu etkili oldu. Bazı bölgelerde dolu taneleri 3 santimetreye ulaşırken yolları su bastı ve bazı araçlar alt geçitlerde mahsur kaldı. İtfaiye kent genelinde çok sayıda olaya müdahale etti. Yardım ekiplerini engelleyenlere ağır ceza geliyor. Avusturya'da kaza ve acil durumlarda polis, ambulans veya itfaiye ekiplerinin çalışmasını engelleyenlere verilen cezalar artırılıyor. Yeni düzenleme ile olay yerinde görüntü çekmek amacıyla ekiplerin çalışmalarını engelleyen, kalabalık oluşturan veya ekiplerin işini zorlaştıran kişilere 750 euroya kadar para cezası verilebilecek. Wien Enerji ödeme sistemini geliştiriyor. Wien Enerji merkezi ısıtma faturalarında ödeme sistemini değiştiriyor. Yeni uygulamayla yıllık ısıtma giderleri 6 yerine 10 taksite kadar bölünebilecek. Yeni sisteme geçiş otomatik yapılacak ve müşterilerin ayrıca başvurmasına gerek olmayacak. İltica başvuruları rekor seviyede düştü. Avusturya'da ilk iltica başvuruları son 10 yılın en düşük seviyesine geriledi. İçişleri Bakanlığı verilerine göre Temmuz 2026'da yalnızca 244 kişi ilk iltica başvurusu yaptı. Geçen yılın aynı ayında bu sayı 697 idi. İlk ve tekrar başvurularla birlikte ise Temmuz ayında toplam 840 iltica başvurusu kaydedildi. Ocak-Temmuz döneminde toplam başvuru sayısı 5743 olurken geçen yıl aynı dönemde bu rakam 10.442 olarak kayıtlara geçmişti. Türkiye'nin nüfusu açıklandı. Türkiye'nin nüfusu 1 Temmuz 2026 itibarıyla 86.320.602 kişiye ulaştı. TÜİK verilerine göre nüfus yılın ilk 6 ayında yaklaşık 228 bin kişi arttı. Nüfusun %50,1'ini erkekler, %49,99'unu kadınlar oluşturuyor. Avusturya'da başörtüsü yasağı yürürlüğe giriyor. Avusturya'da yeni eğitim yılıyla birlikte okullarda 14 yaşından küçük kız öğrencilerinin başörtüsü takmasını yasaklayan düzenleme uygulanmaya başlayacak. Yeni kurallara göre yasağın ihlal edilmesi durumunda ilk aşamada okul yönetimi aileyle görüşecek, sürece müdahale edecek. 5. belgelenmiş ihlalin ardından durumun yetkili makamlara bildirilmesi gerekecek. Kurallara uymayan ailelere 150 ila 800 euro arasında idari para cezası uygulanabilecek. Türkiye'de öğretmenlere önlük zorunluluğu getirildi. Türkiye'de 2026-27 eğitim öğretim yılında öğretmenler ve eğitim çalışanları için önlük uygulaması zorunlu hale getirildi. Milli Eğitim Bakanlığı'nın genelgesine göre uygulamanın takibi il ve ilçe Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından yapılacak. Viyana'da musluk suyuna zam geliyor. Viyana Belediyesi tarafından su, kanalizasyon ve çöp ücretleri Ocak 2027'den itibaren %4,6 artırılması planlanıyor. Zamla birlikte içme suyunun metreküp fiyatı 10 sent artacak. Yeni ücretlerin 2027 yılının başından itibaren geçerli olması bekleniyor. Türkiye akıllı telefon üretecek. Aselsan, Türk Telekom ve TTT İnovasyon yerli akıllı telefon geliştirmek için çalışmalarını sürdürüyor. İlk modellerin 2027'nin ilk çeyreğinde tanıtılması hedefleniyor. Telefonlarda yerli yazılım, uydu bağlantısı ve yüksek güvenlikli haberleşme özelliklerinin bulunması planlanıyor. Viyana'da park denetimleri ScanCare ile yapılacak. Viyana'da açık park denetimleri dijitalleşiyor. Test edilen ScanCare araçları, üzerlerindeki sensörlerle park halindeki araçların plakalarını okuyarak geçerli park pikel veya dijital park kaydı olup olmadığını kontrol edecek. Sistemin 2026 sonundan itibaren düzenli olarak kullanılması planlanıyor. Olası ihlallerde ceza otomatik kesilmeyecek, son kontrol yine görevli personel tarafından yapılacak. 20 yaşındaki genç boğularak hayatını kaybetti. Burgerland eyaletindeki Neufelder Gölü'nde 20 yaşındaki bir genç boğularak hayatını kaybetti. Yaklaşık 6 ila 8 metre derinlikten çıkarılan genç yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Lobau Tüneli için süreç devam ediyor. Viyana'da uzun süredir yapımı tartışılan Lobau Tünel projesi için hukuki süreç devam ediyor. S1 çevre yolunun parçası olan tünelin Viyana'nın yoğun trafiğini ve özellikle A23 Südosttangente'yi rahatlatması hedefleniyor. Avusturya'da satın alma gücü artıyor. Avusturya'da kişi başına düşen satın alma gücü son yıllarda yükselişini sürdürüyor. Son verilere göre Salzburg ülke genelinde ilk sırada yer alırken Aşağı Avusturya ikinci sırada bulunuyor. Çocukların kavgasına anneler karıştı. Viyana'nın 16. bölgesindeki bir parkta çocuklar arasında başlayan tartışma annelerin de dahil olmasıyla kavgaya dönüştü. Süpürge ve çocuk bisikletinin de kullanıldığı kavgada 7 kişi hafif yaralandı. Avusturya'da okullarda uzaklaştırmalar arttı. Avusturya'da 2025-26 eğitim yılında 2440 öğrenci çeşitli nedenlerle geçici olarak okuldan uzaklaştırıldı. Bu sayı önceki yıl 2187 olarak kaydedilmişti. Şiddet, tehdit veya mala zarar verme gibi olaylarda öğrenciler 4 haftaya kadar okuldan uzaklaştırılabiliyor. En fazla vaka Viyana'da görülürken ilkokullarda 534 öğrenciye uzaklaştırma uygulandı. Viyana'da elektrikli araç şarj ağı genişliyor. Başkent Viyana'da elektrikli araç kullanımının artmasıyla birlikte şarj altyapısı da genişletiliyor. Şehir genelinde önümüzdeki yıllarda 1000 yeni halka açık şarj noktası kurulacak. Yeni yatırımlarla sokaklardaki mevcut şarj ağının yaklaşık 2 katına çıkarılması planlanıyor. Ayrıca 10 yeni hızlı şarj parkı kurulacak. Linz'de Legionella salgınında 3 kişi öldü. Yukarı Avusturya eyaletinin Linz kentinde görülen Legionella salgınında vaka sayısı 26'ya yükseldi. Hastalığa yakalanan 3 kişi hayatını kaybetti. Bazı soğutma kulelerinde hastalık tespit edilerek dezenfeksiyon yapılırken salgının kesin kaynağı henüz belirlenemedi. Avusturya'da yabancı plakalı araçlara sıkı denetim. Avusturya'da yabancı plakalı araçlara yönelik denetimler artırıldı. Mali polis ve vergi dairesi ekipleri ülke genelinde 921 aracı kontrol etti. Yapılan kontrollerde Avusturya'da yaşadığı halde aracını yabancı plakayla kullanan ve ödemesi gereken vergileri ödemediği belirlenen sürücüler tespit edildi. Şimdiye kadar 210 araç için toplam yaklaşık 1 milyon euro vergi çıkarıldı. Yaklaşık 100 araçla ilgili incelemeler ise devam ediyor. Kontrollerde ayrıca vergi borçları, sigortasız işçi çalıştırma ve çalışma izni eksiklikleri de tespit edildi. Viyana'da bulutlu ve sıcak bir gün olacak. Viyana ve çevresinde bugün havanın bulutlu ve sıcak olması bekleniyor. Gün içinde sıcaklığın 28 dereceye kadar çıkacağı tahmin edilirken, akşam saatlerinde bazı bölgelerde yağmur bekleniyor. Beşiktaş tur kapısını araladı. Beşiktaş, Avrupa Ligi Playoff turu ilk maçında Litvanya temsilcisi Žalgirisi sahasında 3-0 mağlup etti. Siyah beyazlılar bu sonuçla rövanş öncesinde büyük avantajı elde etti. Trabzonspor turu rövanşa bıraktı. Trabzonspor Avrupa Ligi Playoff turu ilk maçında sahasında Macaristan temsilcisi Ferencvaros'a 1-0 mağlup oldu. Bordo Maviller tur şansını rövanş karşılaşmasına bıraktı.
1: Şekersiz ve kalorisiz vegan içecek Pindrinks haberleri sundu.
3: Viyana FM Haber. Sıla esintisi. Viyana FM.

0: Viyana'nın lezzet diyarı Diyar Restorant 16. Viyana'da hizmet veriyor. Türk mutfağının seçkin lezzetlerinin sizlerle buluştuğu alkolsüz, aile dostu, klimalı ve ferah bir mekan. 200 kişilik restoran bölümümüzün yanı sıra özel günlerinizde kullanabileceğiniz 100 kişilik klimalı ve havalandırmalı salonumuz mevcuttu. Yetmedi mi? Diyar Restorant 40 kişilik yaz ve kış bahçesi, evlere ve iş yerlerine paket servis imkanıyla Viyana halkının hizmetinde. Bu diyarda neler var neler. Özenle hazırlanan serpme kahvaltı ve Anadolu'nun eşsiz yemek tabakları, etli ekmek çeşitleri, ızgara çeşitleri, tatlı çeşitleri ve çorbalar. Diyar Restoran her sabah saat 8 gece 23 arasında Halle Strasse 9 16. Viyana'da sizleri bekliyor. Hayalinizdeki yaşam alanlarını gerçeğe dönüştürün. Kış bahçesi, pergola, tente, panjur ve sineklik sistemleriyle 4 mevsim konforu yaşayın. Üstelik keşiften ölçüme, üretimden montaja kadar tüm süreçte yanınızdayız. Kalite, dayanıklılık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Hemen arayın, Aksu Systems ile farkı yaşayın. 0660 40 234 48.
1: Melih ile Aşk-ı Meçhul.
2: Her zaman
1: en duygusal, aşk dolu mısraların dilinden konuşuyoruz. Çünkü bu yayında unutamadıklarımız, sevip de kavuşamadıklarımız için çalıyoruz. Aşkı dolu dolu yaşamak isteyenler için
2: yayındayız.
1: Melih ile Aşk-ı Meçhul. Aşk-ı Meçhul. Her zaman
2: en iyi, en duygusal,
1: sevdanın rengi, duyguların ahengi, Melih ile Aşk-ı Meçhul başlıyor. Aşk-ı Meçhul.

Değerli dostlar, değerli dinleyenler, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Saatlerimiz 21.14 ve an itibariyle bendeniz Melih ile Aşkı Meçhul programındasınız. Hafta içi her akşam olduğu gibi bu akşam da birbirinden güzel eserler ve tabii ki sizden gelenler bizlere eşlik edecekler. Ve zannediyorum sesteki problem bir süre daha devam edecek. Onun da bilgisini baştan verelim. +43 660 130 19 79 bize ulaşabileceğiniz WhatsApp hattımız. App Store ve Play Store'da Viyana FM uygulamasında sizlerle birlikteyiz. www.viyanafm.com adreslerinden bizleri canlı canlı dinleyebilirsiniz. İster yazılı ister sesli bir şekilde mesajlarınızı gönderin gelsin. Bizler de elimizden geldiğince, dilimiz döndüğünce duygularınıza tercüman olmaya çalışalım. Bazı mesajlar, bazı cevaplar program öncesinde gelmeye başladı. Ki soruyu da paylaşalı çok olmadı. Az daha paylaşmayı unutuyordum. Dolayısıyla cevaplar biraz daha biriksin istiyorum. Günün ilk çalışmasını her zaman olduğu gibi gün içerisinde emeği geçen tüm dostlarımıza armağan ederek programın startını vermek istiyorum. Kocaman alkışlar sizler için geliyor. Bendeniz Melih ile Aşkı Meçhul başlıyor. Haydi bakalım.

Evet, güzel bir çalışma bizlerle birlikteydi. Umarım sizler de keyifle dinlediniz. Artı 43 660 130 1979 dedik, bize ulaşabileceğiniz WhatsApp hattımız. Bir güzel eser daha dinleyelim, ardından sizden gelenlerle buralardayız. Bu arada bu akşam programın ilk bir saati slow, ikinci saati arabesk fantezi müziğin en iyileriyle bilinmeyenleriyle geçecek. Dolayısıyla ayrı bir heyecanlıyım.

Evet, güzel bir çalışma bizlerle birlikteydi. Umarım sizler de keyifle dinlediniz. Saatlerimiz 21.26 oldu. 23'e kadar sizlerle birlikteyiz. Birbirinden güzel eserlerle yolumuza, yolculuğumuza devam ediyoruz. Hemen şöyle gelen ilk cevaplardan bir tanesiyle devam etmek istiyorum. Pınar Hanım, bizlere ulaştığı akşamları yayınlar dilerim. Sıradaki tüm çalışmalar Viyana FM dinleyen dostlarımıza gelsin. Eyvallah, teşekkür ederim, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Soruya bir cevap vermiş ama ben soruyu göremiyorum. Evet, şu anda gördüm. İnsan değiştiremeyeceği şeylerden mi, yoksa değiştirebileceği şeylerden mi daha çok kaçar? Neden diye sorduk. Kendisi de tabii ki değiştirebileceklerinden, çünkü İnsanın konfor alanı diye bir gerçeği var ve herkes buna göre hareket ediyor demiş. Yani o konfor alanı bazen insana aşkta bile kaybettiriyor. Tabii bir şeylerden geri durmak İyidir de aslında.

ama her zaman değil. Bazen de bir şeylere şans vermek gerekir, yaşayıp görmek gerekir. Tabii yaşayıp görmek tek başına yetmez. Yaşayıp gördüklerine karşı önlem almak gerekir. Hani vay be bunu da yaşadım deyip kulak arkası edip hayatına hiçbir şey olmamış gibi devam etmemen gerekir. Yoksa eninde sonunda sen kaybedersin. Bunu da unutmamak gerekiyor. Efendim Ömer Gürsoy bizlerle birlikte olacak. Bir bilsen gelirdin diyelim ardından günün gecenin ilk şiiriyle buralardayız. Haydi bakalım.

Evet, sıra geldi. Günün gecenin ilk şiirini hiçbir yere yazmadık, hiçbir yerden ezberlemedik. Gönlümüzden, yüreğimizden ne geçerse o sizlerle birlikte olacak. Dolayısıyla sürçülisan edersek aşk ola. Haydi bakalım, güzel bir şiir ardından yolumuza, yolculuğumuza kaldığımız yerden devam ediyoruz.

Ben gecenin sessizliğine hayranken, gönlümün feryadı bitmek, tükenmek bilmiyor. Ben gecenin sessizliğine hayranken, senin olmadığın gün geçmek, gitmek bilmiyor. Ben hayalin varsa şayet, sensizliğe bile hayranken, Düşlerim bile artık sana çıkmıyor. Yüzüm gülmüyor sevgili. Sen gittin ya, artık yüzüm gülmüyor. Sevemiyorum bu şehri. Dört duvar sanki her yeri. Bir olmuş cümle alem. Sırf seni seviyorum diye üzerime geliyor. Bana düşman kesiliyor. Bana düşman kesiliyor.

Evet, güzel bir çalışma bizlerle birlikteydi. Umarım sizler de keyifle dinlediniz. Artı 43 660 130 19 79 bize ulaşabileceğiniz WhatsApp hattımız. İster yazılı ister sesli bir şekilde mesajlarınızı gönderin, gelsin. Bizler de elimizden geldiğince, dilimiz döndüğünce duygularınıza tercüman olmaya çalışalım. Şöyle hemen WhatsApp hattımıza bir dönmek istiyorum. WhatsApp hattımızdan gelen mesajlar her zaman önceliklidir, bilginiz olsun. Sevgili gönüldaşım, yol arkadaşım Ela şu anda bizlere kulak veriyor. Selam gönüldaşım, hoş geldin. Sesindeyim, hayırlı, huzurlu, keyifli, mutlu, nazarsız yayınlar. Soruna cevabım. Belki de insan yetiştiremeyeceği bir şeyden değil, yetişememekten korktuğu için kaçar. Çünkü yetişememek insanın kendini yetersiz hissetmesine neden olur. Bazen kaçmak daha kolay gelir sevgilerim, ne demiş. Aslında bu tarz durumlarda beterin beterini düşünmek bence her zaman daha iyidir. Hani şöyle, evet, bir şeylere yetişememek kötü ama eğer sen bir şeylere yetişmeye çalışıp bunu başarmana rağmen bu göze gözükmeseydi, bu ondan daha kötüydü. Eğer buradan bakarsak dünyayı en azından kendi adımıza daha yaşanılabilir bir yer yaparız diye düşünen taraftayım. Efendim, Can Yener bizlerle birlikte olacak. Sevdi sandım diyelim ardından. Buralardayız, haydi bakalım.

0: buluyoruz bir şekilde işte.
1: Çok da güzel uyuyoruz valla.
0: Buluyoruz bir yolunu.
2: Bir an efendim. Bir an efendim.

Nasıl uyuyorsun? Geceleri nasıl? Vallahi sizi bilmem ama. Ben gece kafası doluyken uyuyabilen bir insan değilim. Dedim ama ben bile inanamadım çünkü ters söyledim. Aslında tam tersi. Gece kafam doluyken sanki hiçbir şey yokmuş gibi uyuyabiliyorum. Çünkü o an uyumak bana iyi geliyor. Bir de şu sorunu çözersem bir tık daha rahat uyuyacağım sanki ama dur bakalım. Çözeceğiz ya bir şekilde. Anlamadım ama çözeceğiz. Yani anladım ama garip. Çok da sevmediğim şeyler. Yani yayın içerisinde bunların yaşanması ama maalesef yaşıyoruz. Efendim bu saatin son çalışması gelsin. Adı Sen diyelim ardından. Programın ikinci ve son saatiyle buralardayız. Haydi bakalım.

0: ömür boyu.
1: Viyana FM, eskiler yeniler, daima en iyiler.
2: Reklamlar.
3: Viyana'nın lezzet diyarı Diyar Restorant 16. Viyana'da hizmet veriyor. Türk mutfağının seçkin lezzetlerinin sizlerle buluştuğu alkolsüz, aile dostu, klimalı ve ferah bir mekan. 200 kişilik restoran bölümümüzün yanı sıra özel günlerinizde kullanabileceğiniz 100 kişilik klimalı ve havalandırmalı salonumuz mevcuttu. Yetmedi mi? Diyar Restorant 40 kişilik yaz ve kış bahçesi, evlere ve iş yerlerine paket servis imkanıyla Viyana halkının hizmetinde. Bu diyarda neler var neler. Özenle hazırlanan serpme kahvaltı ve Anadolu'nun eşsiz yemek tabakları, etli ekmek çeşitleri, ızgara çeşitleri, tatlı çeşitleri ve çorbalar. Diyar Restorant her sabah saat 8 gece 23 arasında Talya Strasse 9, 16. Viyana'da sizleri bekliyor. Hayalinizdeki yaşam alanlarını gerçeğe dönüştürün. Kış bahçesi, pergola, tente, panjur ve sineklik sistemleriyle 4 mevsim konforu yaşayın. Üstelik keşiften ölçüme, üretimden montaja kadar tüm süreçte yanınızdayız. Kalite, dayanıklılık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Hemen arayın, Aksu Systems ile farkı yaşayın. 0660 40 234 48.
4: Reklamları dinlediniz.
5: Aşkı meçhul.
6: Damar. Damar üstüne.
5: Aşkı meçhul.
6: Alem. Damar dinlesin.
5: Aşkı meçhul.

0: Aşk-ı Meçhul.
1: Melih ile Aşk-ı Meçhul.
0: Yıllar oldu, sen yoksun. Ben yine sana yazdım. Seni neden sevdiğimi ben bile anlamazdım. Bilebilsem her gece gizlice ağlamazdım. Var gitme sevdiğim.
1: Aşk-ı Meçhul.
0: Canın sağ olsun.
1: Aşk-ı Meçhul. Gönülden gönle damar şarkılarla Melih ile Aşk-ı Meçhul devam ediyor. Aşk-ı Meçhul.
0: Damar, damar üstüne. Aşk-ı Meçhul.
1: Devam ediyor.

Yunus Bülbül bizlerle birlikteydi. Antep fıstığı dedik. İsmail Güzel Ses gelsin. Bir zamanlar bir yar vardı diyelim ardından. Buralardayız. Haydi bakalım.

Evet, güzel bir çalışma bizlerle birlikteydi. Umarım sizler de keyifle dinlediniz. Artı 43 660 130 19 79. Bizlere ulaşabileceğiniz WhatsApp hattımız. Arif Susam bizlerle birlikte olacak. Hiç şansın yok diyelim, ardından Azer Bülbül gelsin, iki güzel eser ardından. Buralardayız, haydi bakalım.

Azer Bülbül'le devam edelim. Yalan sevgiler diyelim ardından. İsmail Fırat gelsin. O da benimdir diyelim. Onun da ardından ufaktan babalar geçidi yapalım. Haydi bakalım.

Evet, güzel bir çalışma bizlerle birlikteydi. Umarım sizler de keyifle dinlediniz. Sıra geldi günün gecenin son şiirine. Hiçbir yere yazmadık, hiçbir yerden ezberlemedik. Gönlümüzden, yüreğimizden ne geçerse o sizlerle birlikte olacak. Dolayısıyla suçilisan edersek aşk ola. Bu arada sevgili Cansu Hanım da şu anda bizlere kulak veriyor.

Karataş ve Önkür ailelerine selamlar, hayırlı akşamlar dilerim demiş. Eyvallah, teşekkür ediyorum. Aslında Altındaş yazmış ama ben kendi ailesini selamlamak istediğini düşünerek o şekilde okudum. Yanlışım varsa affola. Bizler de selamlarımızı göndermiş olalım. Haydi bakalım, güzel bir şiir ardından yolumuza, yolculuğumuza, gecenin sonuna doğru devam ediyoruz.

yoksun. Hasret sokağı çok karanlık. Öyle ki kendimi bile tanımaz, bilmez, göremez oldum. Yoksun. Hasret sokağı çok karanlık. Öyle bir gittin ki ben bile bana dönemez oldum. Hoşça kal diyemem artık. Sen benim hayatımda hiç olmadın zaten. Bilirsin. Bilirsin korkarım yalnızlıktan. Haz etmem vakitli vakitsiz gidenlerden. Sanırım ölümden korkmam da bundan. Korkum bundan karanlık gecelerden. Korkum bundan.

Evet, güzel bir çalışma bizlerle birlikteydi. Umarım sizler de keyifle dinlediniz. Yavaş yavaş gecenin sonuna doğru geliyoruz. Orhan Gencebay bizlerle birlikte olacak. Bu güzel çalışmayı sevgili Gürcan abimize, Önkür ailesine armağan etmiş olalım. Bu sayede sesimizi duyup duymadıklarını da hep beraber görmüş oluruz. Orhan Gencebay gelsin, Bahçıvan diyelim, ardından buralardayız, haydi bakalım.

Evet, güzel bir çalışma bizlerle birlikteydi. Umarım sizler de keyifle dinlediniz. Medine, İyi yayınlar. Yeni açtım radyoyu, tam şiire yetiştim. Bana bir şarkı gönderirsen dinleyen herkese gelsin demiş. Eyvallah, teşekkür ederim. Konya'ya selamlarımızı göndermiş olalım. Gecenin vedadan önceki son çalışması kendisi için de gelsin. Aynı zamanda Tekirdağ'da göndermiş olalım. Cengiz Kurtoğlu, yaşayan efsane. Güzel bir çalışmayla gelsin, pişman değilim diyelim ardından. Veda için buralardayız, haydi bakalım.

geldik. Pazartesi günü aynı saatte. Saatler Avusturya'da 21'i, Türkiye'de 22'yi gösterdiğinde bendeniz Melih ile Aşkın Uçur programında görüşmek ümidiyle. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Gönlünüzden geçen tüm güzellikler sizleri fazla yormadan bir çırpıda gözünüzün önünde olsun. Sürçülisan ettikse ki illaki etmişizdir. Aşk ola. Kocaman alkışlar son kez sizler için geliyor ve ben huzurlarınızdan ayrılıyorum. Sevgili Emel, Zinat ve Yusuf için bir mezdeke yapalım, haydi bakalım.

0: bilsin beni işte. Anlatamam kendimi. Utanırdım. Köşe bucak kaçardım aşktan değil mi? Kazanan biz miyiz yoksa vuslat aşkı yendi mi?
1: Vuslat aşkı yendi mi?
0: Dert etme sevdiğim. Canın sağ olsun.
2: Aşkı meçhul.
3: Aşkı meçhul.
2: Aşkı meçhul.
3: Gönülden gönüle
2: damar şarkılarla.
3: Melih ile.
2: Aşkı meçhul. Sona erdi. Aşkı meçhul.
0: Damar. Damar üstüne. Aşkı meçhul.
2: Sona erdi.

sevgilim. Bunlar benim gerçek hislerim. Sayende beni bulan aşka senin ismini verdim. Bilmiyorum sonunda ölmeyi mi, seni deli gibi görmeyi mi isterim? Ama sağ

Yine bu kentin gecesine yağmur, benim de payıma sensizlik düştü. Yusuf'unu kaybetmiş Yakup misali, uykusuzluktan gözlerim kan çanağına döndü. Aleyhine kurulmuş cümlelerimin sonunda, varlığınla yokluğun arasında savaşıyorum. Sensiz kalma ihtimali, dört duvar arasında sıkışmış bir ruhun güneşe hasret haliyim şimdi. Ve ben her gece gözyaşlarıma karışan acılarını öpüyorum.

Dilim damağım ne kadar kurursa kurusun, öpüşlere aşık oldum diye damla damla baldıran zehrine batırıp suyu parmak uçlarımla dudaklarıma sürdüm. Şehirlerin titrek lambalarını söndürdüm bu gece. Sana kavuşma tarihim, tenime batan toplu iğne acıları, mecbur kaldığın yolculukların, zamana gömdüğüm kanadı kırık kuşlar gibiyim şimdi. İpini boynuma geçirdiğim, karanlıklara koşan sonsuzluğumsun yani.

insanın içini acıtırmış aşk. Ben ayrılığın acısını sevdim. Anla ki bu acının sultanı sensin. Ve ben yenilgisinden zafer tadı alan aşk gazisiyim artık. Ey aşkın münafı, salma yüreğimi fesada. Bakara yurdunda ateşten gözü kör olanlara benzeme. Sen sevmeye bilmiyorsun diye aşka sırtımı dönmeyeceğim. Sen ayrılığın ittiğinde büyüyen sevgili, ben hasretin uçurumunda zincirimi ısıran yaralı kurdum. Bir sözüm var gecenin ve gündüzün sahibine ve aşkın sahibine bir sözüm var. Bir yanı hasret, bir yanı ayrılık da olsa aşktan gelene eyvallah diyeceğim. 3'ten 9'a yemin olsun.

hiç sevmedi dediler. Gücendim yar. Yalanmış dediler. Bir anlıkmış dediler.

Ne can yazabildi gülüşünü, ne de Yusuf anlatabildi gözlerini. Suyun rengine benzer aşkın, tarifsizdir. Kaç şair geceyi sabah eyledi, sırf seni anlatabilmek için. Ve kaç mürekkep tüketti, sırf senin için. Ama unuttukları bir şey vardı, çünkü seni sevmek başka bir şeydi. Seni sevmek neye benzer bilir misin? Seni sevmek dar ağacına gülümseyerek giden denize benzer. Serhat'ın mızrabına. Ve seni sevmek neye benzer bilir misin? Seni sevmek özgürlüğe koşan evrime benzer. Viyana benzer. Berçem'e benzer. İşte böyle seviyorum.